0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

yazıma. İtirazım var bu dertli şansıma. Sevginin sahtesin.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar, geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Yazık ki bakınca maziye benzemiyor. Ne bir huzura ne de o çocuk sevinçli.

tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek. Bilir misin ne zor tek başına hayat, sensiz yaşayabilmek.

Herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: hasret çaresiz kal.
1: Radyosahil.com.tr.
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Tam 95'te.
1: Kalp

Tek zayıf dersim hayat bilgisi ilkokulda. Çünkü hayat bilgim yoktu. Ve hiçbir sorunum yoktu aşka dair. İlgim de yoktu. Ta ki mavi önlükleri çıkarıp lacivert grilere alışana kadar. Ve o geliyordu. Varlığımdan habersiz. Pantolonumun çift tütüsü gibi ayırıyordu beni çocukluğumdan. İçtiğim ilk sigara gibi kesiliydi dizlerimin bağları. Oyun ortasında topunu alan inatçı çocuk gibi alıyordu kalbimi elimden. Hükümsüzdüm, artık dilsizdim. Ona bağlanmayan her konuya da ilgisizdim. Diyemedim lan, severim diyemedim. Utangaçlık de, korku de, ne dersen de. Seviyorum diyemedim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
2: Reklamlar bitti.
3: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar. Şimdi radyo sahilde.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu Anneler Günü'nde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 8446 Gökhan Özen, 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
6: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil.
8: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Avare hareketlerim günahlarımla yokuş. Yapsam kendimi çıkardım bulutlara papi. Papi çava brata ya da hangisiyse neyse. Zaten iki yüzün aynı anda konuşamaz papi. Buz gibi soğuk sıkıldım beklemekten. Hep olacak gibi olmayan şeyler. Her an ölecek gibi yaşıyorum derken

0: Allah.
1: Hoşuna gitmediyse gösterdiğim gayret, zoruna gitmesin bunca çabama ziyafet. Olumluyum, iyi olur muyum? Söylüyorum boyar gibi flash renklerle bu tuvali. Düşündü tür tanının sorgu ve suali. Üşüdüm tüm günler için yanar o kahve. Gözümü bür paranın aç gözlü hali. Özüne dön bakalım, bakalım.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim, delinim, bıraktın

Yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim, çıkmaz sokaklarında kayıp.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: dahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Aliağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05.

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.
4: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
5: Yerel gündem.
0: Mutlu günler. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. ALİHA Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla kutlandı. ALİHA Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendika, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Caddesi'nden Barbaros ve İstiklal Caddelerini takip ederek ellerindeki flama, bayrak ve afişlerle renkli görüntüler oluşturdu. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler taleplerini haykırdı. İşçilerin yürüyüşüne vatandaş ve evlerinin balkonlarından, esnaflar iş yerlerinin önünden alkışlarıyla destek verdi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Petrol İş ALİHA Şube Başkanı Hasan Toptan, alın teri dökerek bu ülkenin tüm değerlerini ve tüm güzelliklerini üreten işçiler, memurlar, emekçiler, işsizler, kadınlar, gençler, küçük esnaf ve emeğin en yüce değer olduğuna inananlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun dedi. Konuşmasında kıdem tazminatı hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Toptan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili girişimlere karşı duracaklarını ifade etti. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda halay çeken emekçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ALİHA Petkimspor sahasında Bahçeşehir Koleji 76-95 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi ALİHA Petkimspor oldu. İlk periyotta hücumda daha organize bir görüntü çizen İzmir ekibi bu çeyreği 23-18 önde kapattı. İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji aradaki farkı eritmeyi başardı ve takımlar soyunma odasına 41-41 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan İstanbul temsilcisi dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmaya başladı. Son periyoda 58-66 önde giren Bahçeşehir Koleji, final çeyreğinde de vites düşürmeyerek farkı çift hanelere taşıdı ve maçtan 19 sayılık farkla galip ayrılmayı bildi. ALİHA Petkimspor takım baş antrenörü Orhun Ene, Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ene, kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi, dedi. İzmir'de düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek Fuarı, Ege'nin zengin gastronomik mirasını keşfetmek isteyenleri bir araya getiriyor. Yerel yönetimler, üreticiler ve uzmanların katıldığı panellerde kaliteli üretimden sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlık ele alınırken, mutfak atölyesinde Ege mutfağının özgün tatları şefler tarafından yaratıcı tariflerle sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Teknolojileri Fuarı ortaya çıkardığı ticari hacmin yanı sıra birbirinden farklı konuların ele alındığı geniş programıyla sektördeki güncel başlıkları ele alıyor.
6: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 19, Dikili 17, Foça 19, Kınık 18, Menemen 17 ve ALİHA 19 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
2: Radyo Sahil Haber.
7: radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
7: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
3: Radyo
2: Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: met jou en met je hele team, met iedereen te werken. Dankjewel.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat. Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: nefesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Son kadehini kaldırdım şerefine. Geldi yolculuk vakti.

gün ağrırken tek başıma oturmuşsam henüz daha gözlerimi bir an bile yummamışsam sen yoksan yine bense yorgun ve yalnızsam hele bir de canım hasretine kapılmışsam ve gözümde tütüyorsan buram.

yavaş. Sen yoksan yine bense suskun ve bitkinsem.

Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim, herkese merhabalar, nasılsınız? Nasıl bir hafta geçirdiniz? Daha doğrusu nasıl bir hafta sonu geçirdiniz? Malum hafta sonu oldukça serindi hava. Ben şahsen evden dışarıya çıkmadım. Soğuk olunca bütün iş güç planlarımı da erteledim. Dedim ki, örttüm üstüme TV battaniyesini, dedim keyif yapacağım bu hafta sonu, nitekim yaptım. Umuyorum sizler de nasıl istediyseniz öyle bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Tabii ki gönül istiyordu ki şöyle günlük güneşlik olsun hafta sonunda, şöyle gezelim tozalım, ama ve lakin yaz geleceğinde sanki kış geri geliyor gibi bir türlü havalar ısınamadı. Ama öyle zannediyorum ki birden bir sıcaklık başlayacak ki yanıp kavrulacağız. Bu sefer de diyeceğiz ki oh çok sıcak, ama ne yapalım, İzmir'in havası da böyle. Biz alışkınız İzmirliler olarak, dışarıdan gelenlere biraz tuhaf geliyor olabilir. Fark ettiğiniz üzere hafta sonunun bir birikmişliği var ve bugün galiba ben çok konuşacağım. Çenem düşecek gibi hissediyorum. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Programımızı hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hatta bol kazançlı bir hafta diliyorum. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. İlk saatlik dilimimizi En Gözde Döner restoran sponsorluğunda açıyorum. O zaman güzel bir hafta geçirmemiz dileğiyle şöyle güne güzel bir şekilde başlangıç yapalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.

Sıradaki şarkımızı tüm en gözde döner restoran çalışanlarına armağan ediyorum. Kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı, bol lezzet dolu bir gün, bir hafta diliyorum size.

Efendim, programımızı En Göze Döner restoran sponsorluğunda açtık. Artık En Göze restoranda kebap çeşitleri de bulunmakta. Ve tabii ki döner çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi hala En Göze Döner restoranda sizleri bekliyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. İsraf etmediğiniz sürece sıkıntı yok. Doyana kadar isteyebilirsiniz. Sakın çekinmeyin, olur mu? Ayrıca öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunuyor. Yani siz yediğiniz yemekle içeceğin parasını ödüyorsunuz. Ortaya konulan mezeler ve peynir tatlısı da sizler için ikram. En Göze Döner Restoran, Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı, No 18 Taksim Bira'da 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları En Göze Lezzetler ve En Gözde Restoran. Boşuna bu ismi almamış. Et sevenlerin, döner sevenlerin, kebap sevenlerin En Gözde mekanı olacağına hiç şüphemiz yok. Şahsen benim o şekilde bir başladı ki başka yerde yiyemiyorum. Yediğim zaman vicdan azabı yaşıyorum. Ya vicdan azabını da geçtim de böyle ne bileyim, alışmışım ya orada her şeyin dolu dolu gelmesine, başka bir yerde yemek yediğim zaman daha az porsiyonlarla işte mezesiz vesairesiz geldiği zaman dolandırılmış gibi hissediyorum kendimi. Bak, siz de bir süre gidin, sonrasında başka bir yere gittiğiniz zaman aynı duygulara kapılacaksınız. Öyle. Serdar Ortaç gıybet diyecek. Valla gelirken arabada bangır bangır bağıra bağıra söyle söyle söyle geldim. Zaten çarşı içerisinde de park yeri bulmak o kadar kolay değil. Kaç tane Serdar Ortaç şarkısı dinledim yolda bilmiyorum. Malum bazı yerlerde otopark paralı olunca parasız yerler full dolu. Normalde koyduğum yerlere arabayı koyma yer bulamıyorum.

Efendim, bugün diğer ülkelerdeki güzelliklerden bahsetmek istiyorum. Haftaya şöyle pozitif, güzel bir başlangıç yapalım istiyorum. Bahar ayındayız, yaza doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Her ne kadar havalar kendini o şekilde göstermese de eninde sonunda o yaza giriş yapacağız. Belli ki bu sene yaz geç gelecek, geç gidecek. Artık mevsimlerde yer değiştirmeye başladı. Sanki böyle bahar ayları gidiyor da böyle direkt yaza, direkt yazdan kışa dönüş oluyor gibi bir şey oldu. Olsun, modumuz bizim bahar havasında. Güne nasıl başlarsak, haftaya nasıl başlarsak öyle gidermiş. O yüzden bugün gelirken dedim ki enerjimiz yüksek olacak. Herkes belki hani bu saate kadar, tabii benim yayınım 10'da başlıyor. Ondan öncesinde uyananlar tabii ki haliyle var. Herkes işine gücüne başladı. Modunuz düşükse bile yükselteceğiz. Hiç problem değil. Ki haftaya güzel bir başlangıç yapalım. Öyle gitsin. Buna inanıyorum. Kötü başladık mı ondan sonra böyle mıy mıy mıy mıy gidiyor. Bundan sonra böyle pazartesileri kafayı yemişçesine davranacağım. Tabii şimdi hafta sonu full yaptım ya. Enerji patlaması yaşıyorum, size başta söyledim. Demek ki benim ilacım dinlenmek. Burada ne zaman desem ki bu hafta sonu yatacağım, yatamıyorum. Bu hafta sonu dinleneceğim, dinlenemiyorum. Bu hafta sonu gezeceğim dedim, gezemedim. Hava soğuk olunca bir yere çıkmak istemedik haliyle. Bu haftaki farklı ülkelere yolculuğumuz güzel şeylere olacak. Diğer ülkelerdeki güzelliklerden bahsedeceğiz. Tabii ki bizim ülkemiz mükemmel. Ülkemizin üstüne yok. Çünkü neden? Her şeyi burada yaşayabiliyorsun. Her türlü sebze meyve yetişebiliyor. Bütün dört mevsimi bir arada yaşayabilen, bak dört mevsimi bir yıl içerisinde yaşayabilen ender ülkelerden bir tanesiyiz. Doğal güzelliklerimizin üstüne yok tabii ki ama diğer ülkelerde de illaki güzellikler var. Onları gidip dolaşamıyoruz. Ben de dedim ki şöyle en azından bir fikir edinelim. Valla bu, ben yayına başladığımdan beri bir sürü ülke hakkında bir sürü fikrim var. Her hafta burada sizlere bahsede. Herkes zannediyor ki gidip gördüm bir yerleri. Halbuki hiç bozuntuya da vermiyorum ha.

Efendim 10.30 reklamlarına gideceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. Programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyoruz.

0: moment. Reklam.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05.

0: Makas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti.
2: Arda'da geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
5: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim şimdi diğer ülkelerdeki güzelliklerden bahsetmeye başlayalım yavaştan. Japonya. Japonya'da sakinlik ve estetik ön plandaymış. Japonya deyince akla ilk gelenlerden biri kiraz çiçekleri, yani sakura. Baharda her yer pembe beyaz oluyor. İnsanlar parkta oturup sadece o anın tadını çıkartıyorlar. Bir de minimal yaşam, az eşya, çok huzur. Valla aslında bizler de bu minimal yaşama geçiş yapsak iyi olacak. Az eşya çok huzur bence de. Çünkü ne kadar çok eşya olursa temizliği derdi ıvırı zıvırı bitmiyor. Çok mantıklı, aşırı mantıklı. Ama işte biz evi sadeleştirsek de bir süre sonra sadeleştiriyorsun. Ay şu çok güzelmiş, onu da alayım, bunu da alayım derken yine ev eski haline dönüyor neticede. Sadeleştirmesek mi acaba, boşu boşuna bu sefer ekstra para harcıyoruz. Sakura deyince şimdi aklıma şey geldi, kızılcık şerbeti. Orada doğa sakurayı görmek adına evi hipotek edip kredi falan çekmişti ya, sonra ev gitti elden bir sakura göreceğim diye. Nedense Japonya ile ilgili bu sakura çiçeklerinden, yani kiraz çiçeklerinden bahsederken gözümün önünde her zaman o sahne geliyor. O kadar böyle beynimize kazınmış ki. Ama tabii ki güzel olmaz mı? Olabilir yani. Bilemiyorum şimdi, yakından görmedim o çiçeği neticesinde. Resimlerden bakınca güzel görünüyor ama bizim ülkemizdeki çiçeklerimiz daha güzel bir kere. Haksız mıyım? Rengarenk, renkli renkli birbirinden güzel çiçeklere sahibiz. Bahar aylarında o ağaç dalları, sonracıma bahçelerde, parklarda o çiçekler, güllerimiz bile ayrı güzel ya. Bizim yok ya, bizim ülkemizin yerinde hiçbir şeyin hiçbir şeyi tutamaz. Milliyetçilik ruhum bugün aktif. Şimdi bir istek şarkısı. Daha doğrusu seçimi bana bıraktı Mustafa Bey. İnşallah seversiniz. Hareketli bir şarkı çalar mısınız Özlem Hanım demiş. Tüm Radyo Sahil dinleyenlerine, bizlere ve tüm ailesine gidiyor bu şarkı. Son dönemlerde çok popüler. Özellikle sosyal medyada nereye geçsem, hangi sayfaya geçsem bu şarkı çıkıyor. Beynimize kazındı. Enerjik de şöyle bir kıpırlık kıpır kıpırlık da veriyor. Enerjik şarkı deyince aklıma bu geldi direkt. Umuyorum beğenirsiniz.

Efendim, en gözde döner restoranda kebap çeşitleri artık bulunmakta. Döner çeşitleri devam ediyor. Lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar. Ne ararsanız var. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Salatalar kişi özel porsiyonlanmış şekilde geliyor. Yiyecekler açık mutfak şeklinde gözünüzün önünde hazırlanıyor. Her şey açık ve şeffaf. Yani bu ne demek oluyor? Hijyene özen gösteriyorlar. Her yerin harcı değildir böyle. Özellikle gıda sektöründe böyle. Herkesin gözünün önünde hazırlayıp yapmak her yerin harcı değildir. Ve ayrıca öğlen saat 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları da bulunmakta. Token Flex, Set Card, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahip iseniz yine En Gözde Döner restoranda kullanabilirsiniz. En Gözde Döner restorant Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Gözde Lezzetler ve En Gözde Restorant. Reymen'le devam edelim yolculuğumuza. Yavaş yavaş ilk saatimizi bitirmek üzereyiz. Ve tabii ki bir yandan da diğer ülkelerdeki güzelliklerden konuşmaya devam edeceğiz.

İtalya ile devam ediyoruz. Hayatın tadını çıkarma sanatıymış İtalya'da. İtalya'da insanlar acele etmiyor. Kahve içmek bile bir ritüel. Sokaklar tarih kokuyor. Yemekler zaten başlı başına mutluluk sebebi. Anı yaşamak burada gerçekten yaşanıyormuş. Yani her anın keyifle tadını çıkara çıkara çıkara yaşıyorlarmış. Koşuş, düşünsenize. Koşuşturmaca yok. Relax. Yani kendine vakit ayırabiliyorsun. İçtiğin kahveyi öyle höpür höpür değil. İçeyim de bitsin mantığıyla değil. Şöyle gerçekten keyfini çıkara çıkara. Yemek mi yiyorsun? Tadını çıkara çıkara yiyorsun. Bizim burada öyle mi? Bir koşuşturmaca var ki hayatlarımızda. Bir gün oraya, bir gün buraya. Ne zaman nereye gideceğimiz belli değil. Yani o anlamda demiyorum da hani işler güçler. Hiçbir şey olmasa evde bile oturup şöyle bacaklarımızı uzatıp rahat bir kahve içemiyoruz. Ya da rahatça bir şeyler yiyemiyoruz. Oturuyorsun anne su, anne şu, anne bu ya da eşimiz vesaire. Evimizde bile kaldı ki rahat rahat böyle oturup tadını çıkara çıkara bir çay bir kahve bile içemiyoruz. Anca birinin işte diğerinin okulda olması lazım. Ama İtalya'da dışarıda sokaklarda bile bir yerlerde bir şey oturup yediğiniz zaman tadını çıkara çıkara yiyorsunuz. Burada bak burada ülkemizde onu yapmaya kalktığınız zaman garson 10 kez tepene dikiliyor. Atıyorum bir kahve aldın tadını çıkara çıkara. Şimdi sahilde çok güzel kafeler var. Oturuyorsun tadını çıkara çıkara içeceksin değil mi? İkide bir zırt pırt bir şey istiyor musunuz? Bir ihtiyacınız var. Tamam bak sorsunlar eyvallah ona bir şey demiyorum da. Bir süre sonra hani sanki bir kahveyle orada oturuyormuşçasına bir suçlanma oluyor insanlarda hep dibimizde olduğunda. Belki kafamı dinleyeceğim. Gelmişim şöyle deniz kenarında bir kahve içmeye. Bir durun bir bırakın bir içelim kahvemizi çayımızı bir kendimize gelelim. Şimdi gerçi şu açıdan bakacak olursak bazı insanlar da bir su bir soda içip kalkıp gidiyor. Ha, o insanlar keyif yapmasın mı onlar da yapsın ama firma da haklı da yani darlamanın da alemi yok. Alışveriş yapmaya gidiyorsun. Dibinde mesela bir mağazaya bir yere gitme dibimde dolaşıyorlar. Dolaştıkları zaman ben oradan bir şey almadan çıkıyorum. Aklım karışıyor, darlanıyorum böyle. Ne yapacaksak her yerde artık zaten güvenlik kameraları var. Bir şey yapamazsın, görünür. Sanki böyle insan suçlanmıyor mu gerçekten? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşünsenize gidiyorsunuz bir alışveriş yapacaksınız dibinizde. Sanki alıp kaçacağım ben onu oradan. Ya tabii belki yapanlar vardır o yüzden bu şekildelerdir ama insan huzursuz oluyor. O yüzden ben internetten alışveriş yapmayı seviyorum. Çay kahve bir yere içmeye gidince de artık ne yapalım? Utancımızdan sanki böyle hani bir kahve içip kalkmayacağız aslında ama yine de böyle peş peşe kahvesi, suyu, o su, bu su gidiyor. İtalya'da ne güzel. Anın tadını çıkarıyorlar. Bizim burada gün yetmiyor. Koşuşturmaca. O günleri görür müyüz bilemiyorum. Çok konuştum farkındayım. İlk saatimiz bitiyor. Hadi bu şarkıdan sonra konuşmayayım diyeceğim ama daha süremiz de varmış. El mahkum konuşacağım.

Efendim ilk saatimizi En Göze Döner restoran sponsorunda kapatıp reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra ikinci saatimize devam edeceğiz. En Göze Döner'de kebap çeşitleri bulunmakta, döner çeşitleri bulunmakta, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi var. Gittiğiniz zaman böyle tepeden tırnağa her anlamda karnınızı doyuruyorsunuz. Mekan güzel, geniş, ferah, temiz, açık mutfak şeklinde, çalışanlar kibar, ilgili, alakalı. Öğlen 3'e kadar yemek yemeye gidecek olanlara peynir tatlısı ikramları var. Token Flex Set Kart, Multinex, Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz kullanabiliyorsunuz. Sonra cima. Valla bir işletmeden bekleyeceğiniz, istediğiniz her şey mevcut açıkçası. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Hani bu mezelerden kastım öyle. İşte bir tane yoğurtlu meze, işte soğanlı sumaklı soğan. Sonracıma salatası falan filan değil. Patates kızartması, çiğ köftesi hepsi içerisinde. Yani doyurucu şeyler var. Hani böyle evet meze daha böyle aperatif olur ama burada mesela bir yere gittiğiniz zaman normal mezelerin yanına patates kızartmasını ücretli söylüyorsunuz. Çiğ köfteyi ücretli söylüyorsunuz. Burada hepsi ikram. İstediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Oldukça doyurucu. En Göze Döner restoran nerede peki? Artık hepiniz ezberlemişsinizdir diye düşünüyorum. Ama beni ilk defa dinleyenler var ise ya da Alia'ya yeni gelenler var ise En Göze Döner restoran Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No. 18 Taksim Bira'da. Kapalı pazar yerini biliyorsunuz, cumartesi pazarını. Cumartesi pazarının oradaki adada sağ tarafta koskocaman mekan, zaten görmemeniz mümkün değil. 0232 504 0735 ve 0501 641 0635 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları En Göze Lezzetler ve En Göze Restoran. Ay konuşmaktan yoruldum. İlk saati çok konuşarak geçirdim. İlk saatte bu kadar çabuk yorulacağımı ben de düşünmemiştim, kabul ediyorum. Ay bugün kafayı kırmış gibiyim, enerji patlaması var. Neyse reklamlara gideceğiz. Oğuzhan Koç heyecandan. Sonrası 11 reklamları. Reklamlardan sonra kısacık bir haber arası. Sonra ikinci saatimizle buradayım. Ben de şöyle bir soluklanayım ki enerji toplayayım ki biraz daha kafanızı şişirmek istiyorum.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Ali Ağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Ali Ağa. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede

Ben tarım ve hayvancılıkta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede

Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede bayrak ve afişlerle renkli görüntüler oluşturdu. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler taleplerini haykırdı. İşçilerin yürüyüşüne vatandaşlar da evlerinin balkonlarından, esnaflar iş yerlerinin önünden alkışlarıyla destek verdi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Petrol İş Ala Şube Başkanı Hasan Toptan, alın teri dökerek bu ülkenin tüm değerlerini ve tüm güzelliklerini üreten işçiler, memurlar, emekçiler, işsizler, kadınlar, gençler, küçük esnaf ve emeğin en yüce değer olduğuna inananlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününüz kutlu olsun dedi. Konuşmasında kıdem tazminatı hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Toptan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili girişimlere karşı duracaklarını ifade etti. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda halay çeken emekçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Ali Apetkim Spor sahasında Bahçeşehir Koleji 76-95 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Ali Apetkim Spor oldu. İlk periyotta hücumda daha organize bir görüntü çizen İzmir ekibi bu çeyreği 23-18 önde kapattı. İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji aradaki farkı eritmeyi başardı ve takımlar soyunma odasına 41-41 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan İstanbul temsilcisi dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmaya başladı. Son periyoda 58-66 önde giren Bahçeşehir Koleji, final çeyreğinde de vites düşürmeyerek farkı çift hanelere taşıdı ve maçtan 19 sayılık farkla galip ayrılmayı bildi. Ali Apetkim Spor Takım Baş Antrenörü Orhun Ene, Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ene, kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi, dedi. İzmir'de düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek Fuarı, Ege'nin zengin gastronomik mirasını keşfetmek isteyenleri bir araya getiriyor. Yerel yönetimler, üreticiler ve uzmanların katıldığı panellerde kaliteli üretimden sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlık ele alınırken, mutfak atölyesinde Ege mutfağının özgün tatları şefler tarafından yaratıcı tariflerle sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Teknolojileri Fuarı ortaya

şefler tarafından yaratıcı tariflerle sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Teknolojileri Fuarı ortaya

Efendim saatlerimiz 11.10'u gösteriyor. İkinci saatimize Özgün ile giriş yaptık. Radyolarını yeni açanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda açıyorum. Sıradaki şarkımızı tüm radyo sahil dinleyenlerine, Alper Çiçekçilik çalışanlarına ve Hamide Hanımcığım size armağan ediyorum. Kolay gelsin. Bol bereketli, bol güzelliklerle, enerjiyle dolu bir gün.

Efendim, Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyoruz. Gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, özel günler için buket yapımı, iç ve dış mekan çiçekleri, balkon bahçe çiçekleri, çelenk, peyzaj bakımı, hediyeli kişiye özel çiçek tasarımı. Hepsi Alper Çiçekçilik'te mevcut. Alper Çiçekçilik Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, No 89 Taksim A'da. 0553 853 6189 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Simge ile devam ediyoruz. Sonrasında sıradaki ülkemize bakacağız. Bakalım bir sonraki ülkemizdeki güzellikler nelermiş?

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

Efendim, diğer ülkelerimizle devam ediyoruz. Bir sonraki ülke Norveç. Doğanın büyüsü demişler. Norveç'te kuzey ışıkları gökyüzünü dans ettiriyormuş adeta. Fiyortlar, sessizlik, tertemiz hava insanın kafasını sıfırlayan bir güzellikteymiş. Bizlerin de kafayı sıfırlamaya ara ara ihtiyacımız oluyor. Özellikle son dönemlerde. Ülkece zor zamanlardan geçiyoruz, kötü şeyler yaşıyoruz. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Anneler babaların aklında devamlı bu sorular vesaire vesaire. Bizlerin de bir ara böyle bir kafayı resetlemeye ihtiyacı var tabii ki. Gerçi böyle güzel sessiz bir yerde olsak kafayı yine resetleyebilir miyiz bilemiyoruz ama şimdi bir daha gerçi kelimesini kullanacağım. Çok peş peşe oldu ama şöyle bir şey de söz konusu. Nereye gidersek gidelim, aklımızdaki, zihnimizdeki sorunlarımızla, problemlerimizle gittiğimiz sürece dünyanın en mükemmel, en güzel, en sessiz, sakin yeri dahi olsa beynimiz konuşmaya devam ettiği sürece değişen hiçbir şey olmayacak. O yüzden o boşu boşuna para harcamaya gerek yok. Neticesinde yani dertler nereye, biz nereye, kafamız gittiği sürece dertler de bizimle beraber gelecek. Oturalım, evimizde yaşayalım. Zira boşuna para harcayacağız. Bir de ondan sonra para gidecek. Maddi sıkıntıya gireceğiz. Bu sefer de maddi sıkıntıya girdik diye dertleneceğiz. En güzeli ev, kahve. Açın radyonuzu. Bir tane deli bir kız var bak burada. En azından belki hep beraber deliririz de. Ben de yalnız kalmam. Var mısınız? Bu arada sıradaki şarkımız. Fransa'ya gidiyor Zeynep'im. Benim lise arkadaşım. Ta oralardan dinliyorsun. Kocaman selamlarımı gönderiyorum ailene de.

şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in...

0: Mesut.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin. Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service.

0: cevaplarını kaçırmayın. Viyon'la Event İletişim 0554 130 0199.
1: Reklamlar bitti.
2: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
3: Rengarenk.

Efendim, Anneler Günü yaklaşıyor artık bu hafta sonu. Annelerimizin günü olacak. Sizler de Anneler Günü için şimdiden planlarınızı yapın. Her şeyden daha değerli olan annelerimize hediyelerimizi yavaştan yavaştan hazırlamaya başlayalım. Alper Çiçekçilik her zamanınızda olduğu gibi, tüm özel günlerde olduğu gibi, Anneler Günü'nde de sizlerle beraber, sizlerin yanında, sizlere destek olacak birbirinden güzel çiçekleriyle beraber annenizin sevgisine sevgi katacak. Atatürk Caddesi, Kazım Direk Mahallesi, No 89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları, Alper Çiçekçilik Peyzaj yazdığınız zaman karşınıza çıkacak. Girin şöyle bakın, gözünüz gönlünüz açılsın, enerjiniz değişsin. Şöyle bir kendinize gelin. Çiçeklerin biliyorsunuz ki enerji üzerinde olumlu etkisi var. İyi ki de varlar. İnsanın gözünü, gönlünü açıyor. Şöyle kalbini kıpırdaştırıyor. Haksız mıyım? Fatih Yürek, Allah rahmet eylesin. Fıkır fıkır diyecek. Programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Kime

Efendim, programımız Alper Çiçekçilik sponsorluğunda devam ediyor. Tüm özel günleriniz için Alper Çiçekçilik sizlerin yanında. Düğününüzde, sünnetinizde, nişanınızda, istemenizde, boşanmanızda. Niye öyle diyorsunuz ki? Şimdi yok artık diyenler vardır. Yok. Gayet de olabilir. İlla tüm güzel günler böyle evlenme vesaire olacak değil. Kadın belki ya da adam, fark etmez, bu iki taraf için de geçerli. Belki çok çekmiştir evliliğinde. Yeni bir başlangıcı adım atacaktır. O yüzden belki araç süsletiyordur, ne biliyorsunuz? Gördüm ben öyle sosyal medyada, boşanıyoruz diye araba süsletenler. Ben böyle diye diye var ya, Ala da akım başlattıracakmışım bir de. Haydi hanım ya, var mı böyle boşanıyoruz diye yaptıranlar? Onu yaptırsa yaptırsa kadınlar yaptırırdı, erkekler yaptırmaz herhalde. Neyse, konumuzu değiştirelim. Sonracıma, iyi gününüzde, kötü gününüzde, özürlerinizde, bazen kırıyoruz birbirimizi ya da eşler birbirlerini. Telafi amaçlı yine Alper Çiçekçiliğe ne yapıyoruz? Gidiyoruz Alper Çiçekçiliğin kapısını çalıyoruz. Diyoruz ki, ya Hamideciğim, ben böyle bir yedim. Yardım et. O da en güzel aranjmanlardan oluşturan bir çiçek yapıyor size. Sonrasında gidiyorsunuz. Arkadaşınız olur, sevgiliniz olur, eşiniz olur, anneniz olur, babanız olur. Kim olduğu önemli değil. İlla burada hemen karı koca arasındaki atışmalara getirmeyelim. Bazen çevremizdekilere de yapabiliyoruz. Yine Alper Çiçekçilik'te Hamide Hanım sizin yanınızda. Atatürk Caddesi Kazım Dirik Mahallesi No 89 Taksim A'da 0553 853 6189 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları adı üstünde Alper Çiçekçilik Peyzaj.

0: Efendim, ilk ikinci saatimizin de sonuna gelmişiz. İkinci saatimizi Alper Çiçekçilik sponsorluğunda kapatacağım. Şöyle genel bir toplama yapmak istiyorum, toparlama yapmak istiyorum. Alper Çiçekçilik'te gelin aracı, sünnet aracı, süsleme, düğün dernek sezonunda özel günler için buket yapımı. Doğum gününüz olur, sizin doğum gününüz, annenizin, arkadaşınızın, herhangi birinin, sevdiğiniz birinin. Özel gününde yine buket yapımı mevcut, istemeler vesaire hepsi içerisinde. İç ve dış mekan çiçekleri, yani ofisinizi, evinizi, ister bahçenizi ya da ofisinizin içerisinde binanızı, evinizin bir odasını yine balkon, bahçe çiçekleriyle ya da iç ya da dış mekan çiçekleriyle güzelce bir şöyle süslüyorlar, güzelleştiriyorlar. Bahçenizde eğer peyzaj bakımından anlamıyorsanız, ister iş yerinizde, ister kendi kişisel evinizde yine burada peyzaj bakımı olarak da devreye giriyorlar. Ve kişiye özel çiçek tasarımı. Yakınınızın, yani değer verdiğiniz birine çiçek alacaksınız. Mesela en basiti anneler günde. Annenizin tarzına uyacak çiçekler ve objelerle kişiselleştirebiliyorlar çiçekleri. Atatürk Caddesi, Kazım Dirik Mahallesi, No 89 Taksim A'da 0553 853 61 89 iletişim numaraları. Sosyal medya hesapları Alper Çiçekçilik Peyzaj. Yine sosyal medyasına da şöyle bir göz gezdirin. Diyorum ya, enerjimiz değişsin. Yani ekrandan bile görmek insanın bütün enerjisini değiştirebiliyor. Kaldı ki yaşam alanımızda mutlaka çiçeğe dair, bitkiye dair bir şeylerin olması taraftarıyım. Modumuz düşük olduğu zaman çiçeklerle dertleşebiliyoruz. Benim çiçeklerim muhtemelen bu sebepten ötürü ya çok yaşamıyorlar. Efendim, 12 reklamları. Reklamlardan sonra 3. saatimizde buralardayım. Bir yere ayrılmayın.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Reklam.
2: Reklam. Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
3: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A, Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Efendim, 3. saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda açıyorum. Şöyle roman havalarıyla başlamak istedim 3. saatimize. Sonrasında da birazcık şöyle bir Karadeniz havası gelsin. Bir yandan da ülkelerimize devam edeceğiz. Unuttuğumu zannetmeyin.

Efendim programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca anneler gününe özel 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese 1800 TL değerinde kadın ya da erkek parfümü hediye ediyorlar. Kokuları muhteşem. Kolonyası bile parfüm kadar güzel kokuyor ve kalıcı. Parfümünü düşünün artık. Gerisini, parfümün kokusunu siz düşünün. Ne kadar kalıcı olacağını siz düşünün. Gerçekten Blue Diamond'ın kendi kokuları inanılmaz güzel. Kaldı ki ben kolonyayı parfüm zannettim mesela. Normal kolonya şişesinde gelmedi. Ama böyle parfüm şişesi gibi bir şey de geldi. Ben bir emin olamadım. Dedim bu parfüm mü, kolonya mı? Nasıl yani falan diye. O bile ne kadar kalıcı ve güzel. Parfümünü düşünün artık, ne kadar kalıcıdır. Yani anneniz ya da eşiniz hem mis gibi kokacak, zaten mis gibiler ama daha da güzel kokacaklar. Hem de pırlantalarla beraber, pırlanta takılarla beraber parlayacaklar. Zaten anneler, eşleriniz için de beyler ya da hepimiz için konuşuyorum, annelerimiz en değerli taşlardan daha değerli. Bunu hepimiz biliyoruz. Kaldı ki pırlantalardan daha iyilerine bile layıklar. Ama ve lakin biraz da bütçe meselesi. Bütçeyi de Blue Diamond Ala çok güzel düşünmüş ve hala pırlantalardaki %50 indirimi devam ettiriyorlar. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Sosyal medya hesabından da inceleyebilirsiniz çünkü son çıkan modeller hemen taze paylaşılıyor.

Efendim Volkan Konak, Aleni Aleni, Merve'cim sana armağan. Çok seviyordu Volkan Konak'ı. Bir şarkı çalar mısın benim için demiş. Ben de bu şarkıyı sana armağan etmek istedim. Ankara'ya selamlar bu arada.

Efendim, Tayland'la devam ediyoruz. Sıcaklık ve huzur demişler. Tayland halkının güler yüzlü yüzü çok meşhurmuş. Tropikal plajlar, masaj kültürü ve yavaş akan hayat. Stresin çözülüp gittiği bir yer gibiymiş. Valla farkında mısınız? Şu ana kadar okuduğum bazı ülkelerde hayat hep yavaş akıyor. Buradaki gibi değil. Hızlı akan yerler de var ama hayatın tadını çıkara çıkara yaşıyorlar belli ki. Biraz biz de şöyle bir durulsak mı, ne yapsak bilemiyorum. Çünkü hayatın tadını çıkartmadığımız zaman bugünler geriye gelmeyecek. Arkamızı dönüp baktığımız zaman ilerleyen yaşlarda diyeceğiz ki keşke o yaşlarda olsaydım. Ama işte şöyle bir şey de mevcut. İlerleyen yaşlarda vakit oluyor. Ama enerji olmuyor. Gençken enerji oluyor ama vakit ve para olmuyor maalesef ki. Hayat bunların arasında koşuşturmaca bir şekilde geçip gidiyor. Ama birazcık yavaşlatabilmek bizim elimizde. En azından çalışmadığımız zamanlarda, evde izinli olduğumuz zamanlarda değerini bilmek gerekiyor. Mesela ben ne yaptım? Hafta sonu full yattım gibi bir şey. Niye benim ona ihtiyacım vardı? Gezmek isteyenler de gezmiştir. Neden? Çünkü onun da gezmeye ihtiyacı vardı gibi gibi. Kendimize bir yarım saat, bir saat bile olsa vakit ayırmamız lazım. Bu hem erkekler hem kadınlar için geçerli. Şimdi erkekler de iş yerinde, tabii ki bizler de çalışıyoruz, bizler de yoruluyoruz ama erkeklerin iş gücü daha böyle bedenen olabiliyor. Bizim evet beynimiz, beyin yorulması çok kötü bir şey ama erkekler bünyesel olarak da yoruluyorlar. Bence bir kadın kadar bu konularda dayanıklı değiller. Şimdi kızmayın, şu anlamda söylüyorum. Çünkü kadın hem çalışıyor hem beyni gidiyor. Evde çoluk çocuk bitmeyen bir 24 saat süren bir mesai var. Uyurken bile tam anlamıyla uyuyamıyoruz. Neden? Çocuk uyandı mı, ağlar mı, duyar mıyım? Hasta mı, iyi mi? Gidip böyle uyuyan çocuğa bile ne yapıyor acaba, uyuyor mu diye bakan bir tipiz. Yani 7-24 bizlerin mesaisi bitmediği için daha dirayetliyiz. Belki de daha yorgunluğa alışkınız. Evet, erkekler de vardiyalı çalışıyorlar, ağır işlerde çalışıyorlar, okey. Ama eve gelince mesaisi bittiğinde uzatıp bacakları yatabiliyorlar. En azından birkaç saat şöyle bir kestirebiliyorlar. Biz anneler dinlenmeye fırsat bulamıyoruz ki, koştur koştur mutfağa gir, yemek hazırla, topla, çık, et, çocuğun ödevi, çocuğun uykusu, o su bu su, uyurken bile uyuyamıyoruz, öyle düşünün. O yüzden annelerimizin hakkı ödenmez. Evet, babalarımız maddi olarak yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar, hibi dediğimiz iki etmemeye çalışıyorlar, kesinlikle lafım yok, onlar da gizli kahraman. Ama anneler 7-24, yani çocuk büyüse dahi o annenin beyninde büyümüyor ya. O 24 saat mesai devam ediyor. O yüzden annelerimiz için her şeyin en güzeli

0: Olay Bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
3: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil tam 95'te.
5: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
6: Rengarenk.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Efendim, reklamlardan Gülşen ile dönüş yaptık. Kayahan'ın çok güzel bir şarkısı Emrin Olur diyecek. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Artık son dönemece girdik. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru ilerleyeceğiz.

Efendim, Blue Diamond Ala sponsorunda programımız devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim hala devam ediyor. Ayrıca 50.000 TL'lik alışveriş yapan herkese kadın ya da erkek Blue Diamond parfümü hediye, 1800 TL değerindeki hediye edecekler size. Çok güzel kokuları var. Pırlantalardan daha değerli olan annelerimize tabii ki bu kampanyalardan yararlanıp bir şeyler almamız, bir sürpriz yapmamız gerekiyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Mert Demir'le devam edeceğiz. Cehennemin dibi diyecek. Artık sonrasında da yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gidiyoruz.

Efendim, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programı Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatacağım. Şöyle bir toparlayacak olursak, pırlantalarda hala %50 net indirim bulunmakta. 50 bin liralık pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 TL değerindeki kadın ya da erkek Blue Diamond parfümü hediyesi var. Anneler gününe özel bu kampanya bu arada. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. Bugünü de bitirdik. Öyle böyle bayağı bir başlangıçta enerjiktik. Sonra sonlara doğru birazcık şarkıların ritmini düşürdüm. Çok her sabahtan beri de bangır bangır 3 saat boyunca biraz kafa yorabilirdi. Şöyle son böyle programın bitişine doğru birazcık dinlendirmiş olduk beynimizi. O zaman Allah nasip ederse yarın sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, bol bol parayla, bereketle, sevgiyle, saygıyla kalın. Yarın magazin köşemiz. Magazin köşemizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: özlemle rengarenk sona erdi.
1: Bazen her şey sararıp solar, biz hep rengarenk.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
1: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
0: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
0: Radyo Sahil tam 95'te.
7: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
8: Yerel gündem.
9: Mutlu günler. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla kutlandı. Ali Ağa Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendika, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Caddesi'nden Barbaros ve İstiklal Caddelerini takip ederek ellerindeki flama, bayrak ve afişlerle renkli görüntüler oluşturdu. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler taleplerini haykırdı. İşçilerin yürüyüşüne vatandaşlar ve evlerinin balkonlarından, esnaflar iş yerlerinin önünden alkışlarıyla destek verdi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Petrol İş Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan, alın teri dökerek bu ülkenin tüm değerlerini ve tüm güzelliklerini üreten işçiler, memurlar, emekçiler, işsizler, kadınlar, gençler, küçük esnaf ve emeğin en yüce değer olduğuna inananlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun dedi. Konuşmasında kıdem tazminatı hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Toptan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili girişimlere karşı duracaklarını ifade etti. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda halay çeken emekçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Ali Apetkim Spor sahasında Bahçeşehir Koleji 76-95 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Ali Apetkim Spor oldu. İlk periyotta hücumda daha organize bir görüntü çizen İzmir ekibi bu çeyreği 23-18 önde kapattı. İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji aradaki farkı eritmeyi başardı ve takımlar soyunma odasına 41-41 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan İstanbul temsilcisi dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmaya başladı. Son periyoda 58-66 önde giren Bahçeşehir Koleji, final çeyreğinde de vites düşürmeyerek farkı çift hanelere taşıdı ve maçtan 19 sayılık farkla galip ayrılmayı bildi. Ali Apetkim Spor Takım Baş Antrenörü Orhun Ene, Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ene, kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi, dedi. İzmir'de düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek Fuarı, Ege'nin zengin gastronomik mirasını keşfetmek isteyenleri bir araya getiriyor. Yerel yönetimler, üreticiler ve uzmanların katıldığı panellerde kaliteli üretimden sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlık ele alınırken, mutfak atölyesinde Ege mutfağının özgün tatları şefler tarafından yaratıcı tariflerle sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Teknolojileri Fuarı ortaya çıkardığı ticari hacmin yanı sıra birbirinden farklı konuların ele alındığı geniş programıyla sektördeki güncel başlıkları ele alıyor.
8: Hava durumu.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 19, Dikili 17, Foça 19, Kınık 18, Menemen 17 ve Aliağa 19 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
10: Radyo Sahil Haber.

Efendim iyi haftalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Valla şahane sesimle döndüm. Ya nasıl bir hastalık bu? Gerçekten hani hepimiz yakalanmışızdır böyle sıradan bir aileden bir iki kişi. Sıra bana geldi herhalde, ses kısıklığı. Böyle bir boğaz ağrısı geçecek inşallah. O yüzden şimdiden sesim için özür diliyorum. Bir 4 günlük ara verdim. Vallahi çok özlemişim sizleri, bu mikrofonu. Haftanın ilk günü, günlerden pazartesi. İyi haftalar olsun. Sağlık, huzur, bereket, bolluk. Böyle bol para dolu geçsin inşallah. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda programı açtım. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Sizlere de kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Her neredeyseniz, ne işle meşgulseniz hepinize kolaylıklar. Arada bir öksürük krizi gelebilir, böyle bir yayını kesebilirim. Vallahi yani öksürmekten içim dışıma çıktı diyebilirim. Nasıl bir şeyse bu, içiyorum sıcak çaylar içiyorum işte, böyle bir şeker var, baharatlı. Onu içiyorum. Çok ilaçtan yana değilim ama geçecek inşallah. Hiçbir şey bizde kalıcı değil. Dolu dolu iki saat geçirmeye hazırsak, Demet Akalın'la açtım programı. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar vardır elbet. 0532 492 5095'teyim. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'deyim sevgili dostlar. Dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. İletişim 0532 492 5095. Buradan istek şarkılarınız varsa onları da alabilirim. Günlerden pazartesi dedik, yani burçlar günü. Bakalım burçlarımız bu hafta yıldızlar bize neler fısıldamış, ne yap demiş, ne yapma demiş. Az sonra.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolu anlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda, Doğa Park'ın içinde, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra, sevgili koçlar, yükselen koçlar, orada mısınız? Oradaysanız sizle başlayalım valla. İlk burçsunuz. Koç burcuyla başlıyoruz. İş hayatı diyor ki, bu hafta iş ortamında sizi bekleyen en önemli konu, kontrolünüz dışında gelişen bir durumun sizi hızlı karar almaya zorlaması olacak. Özellikle benim işim değil dediğiniz bir sorumluluğun üzerinize kalmasıyla temponuz ciddi anlamda artabilirmiş. Parada ise gecikmiş bir ödeme, prim ya da geçmişten kalan bir alacak nihayet gündeme gelebilir. Ama bu parayı uzun vadeli düşünmeden harcarsanız aynı döngüyü tekrar yaşayabilirmişsiniz. O yüzden böyle uzun vadeye bölün o gelen parayı. Kariyer ise üstlerinizle yapacağınız bir konuşmaya ya da alacağınız bir geri bildirim sizi bu işte devam edip etmeyeceğinizi sorgulatacak. Sorgulatacak kadar güçlü bir etki yaratıyormuş. Sağlıkta yoğun stres, baş ağrısı, göz yorgunluğu ve uyku düzensizliği yaratabilir. Özellikle gece saatlerinde zihninizi susturmakta zorlanabilirsiniz. Aşk mı ne diyor sevgili koç, yükselen koç? Artık belirsizlikten sıkıldınız ve karşı tarafın net olmaması sizi geri çekilme noktasına getirebilir. Bu hafta ya tamam ya devam diyebilirsiniz. İlişkilerde ise yakın çevrenizde birinin iki yüzlü davranışını fark ederek mesafe koyabilir ve bu durum sizi ilk başta üstse de sonrasında rahatlatabilirmiş sevgili koç ve yükselen koçlar. Şarkınız da çok güzel bir şarkı sizler için geldi.

Efendim sevgili boğalar, yükselen boğalar, orada mısınız? Oradaysanız bakalım bu hafta yıldızlar sizler için neler fısıldamış. İş konusunda demiş ki bu hafta, iş ortamında konfor alanınızdan çıkmanız gerekebilir ve istemeseniz bile yeni bir düzene adapte olmanız gerekebilir. Bu da sizi başta huzursuz edecekmiş. Parada ise harcamalarınız artabilir. Özellikle kendinizi iyi hissetmek için yaptığınız alışverişler bütçenizi zorlayabilir. Bu yüzden kontrol şart. Kariyerde uzun zamandır düşündüğünüz bir iş değişikliği ya da yön değişimi ile ilgili somut bir konuşma ya da teklif alabilirsiniz. Sağlıkta mı? Boyun, omuz ve sırt bölgesinde tutulmalar olabilirmiş. Bedeniniz aslında yavaşla diyor ama siz bunu görmezden geliyorsunuz. Aşkta duygularınızı sorguladığınız, gerçekten ne istediğinizi anlamaya çalıştığınız bir süreçtesiniz ve bu sizi biraz içe kapatabilir. İlişkiler ise geçmişten biri tekrar karşınıza çıkabilir ve bu kişiyle yarım kalan bir konuşmayı tamamlama fırsatı bulabilirsiniz diyor. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, şarkınız da Seden Gürel'den geldi.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler tabii ki nerede? Doğa parkın içinde, deniz manzarası da size böyle eşlik ediyor. Seyir Kafe Restoran'da günün her saatinde siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim İkizler Burcu'yla devam edelim. Sevgili İkizler, yükselen İkizler, bu hafta iletişim trafiğiniz aşırı yoğun olacak. Birden fazla iş, görüşme ve mesaj arasında kalabilir. Aynı anda her şeye yetişmeye çalışırken hata yapma riskiniz de artabilirmiş. O yüzden biraz böyle dikkatli olun. Parada ise küçük ama moral yükselten bir kazanç ya da sürpriz bir para girişi olabilir. Fakat bu sizi fazla rahatlatmamalı diyor. Kariyerde ise sosyal çevrenizden gelen bir öneri ya da bağlantı sizi hiç düşünmediğiniz bir alana yönlendirebilir. Ve bu fırsat beklediğinizden daha da büyük olabilirmiş sevgili ikizler, yükselen ikizler. Sağlıkta ise zihinsel yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve uykusuzluk bu hafta sizi zorlayabilir. Özellikle telefon ve ekran kullanımını azaltmanız gerekiyormuş. Aşkta ise flört enerjiniz yüksek ama kararsızlık yüzünden aynı anda birden fazla kişiyle ilgilenebilir ve sonunda kafanız daha da karışabilir diyor. Yok, öyle yapmayın bence. Tek kişiye odaklanın. İlişkilerde ise iletişim yoğunluğu içinde bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir ve siz açıklama yapmak zorunda kalabilirsiniz diyor sevgili ikizler, yükselen ikizler. Vallahi sesimden dolayı çok özür diliyorum sevgili dostlar. Benim bile kulağım böyle tırmalıyor. Ama yapacak bir şey yok. Geçmesini bekleyeceğiz artık. Şimdi sevgili ikizler ve yükselen ikizlerin hemen şarkısı gelsin.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Doğa Park'ın içinde Aliyan'ın en güzel lokasyonunda Doğa Park'ta Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Aliyan'da Seyir Kafe Restorant'ta gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitlerine, kahvaltıya yine burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar. Yanında tatlılar ve sıcak soğuk içecekler. Günün her saatinde dediğim gibi siz değerli misafirlerini bekliyor. Bir kez daha adresi tekrarlayayım. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Aliyan'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliyan. Şimdiden yerinizi ayırtın. Serdar Ortaç'la devam ediyoruz sevgili dostlar. Bu güzel şarkı yine çok uzaklara gidiyor. Sevgili Isitro'ya sevgilerimi gönderiyorum. Ekvator'a da sevgilerimi gönderiyorum. Şarkı senin için geldi.

Efendim, burçlarımızda geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi iş konusunda diyor ki, iş ortamında üzerinize ekstra sorumluluk yüklenebilir ve bu durum sizi hem fiziksel hem de duygusal olarak yorabilir. Özellikle her şeyi ben yapıyorum hissi yaratabilirmiş sevgili yengeçler. Para konusunda, maddi konularda dikkatli olmanız gereken bir hafta. Özellikle duygusal harcamalardan uzak durmanız gerekiyor. Kariyerde mi? Üstlerinizle ilgili gelişmeler ya da İş yerindeki bir değişim sizi yeni bir karar alma sürecine itebilir. Bu karar uzun vadeli olacakmış. Güzel, uzun vadeli şeyler iyidir. Sağlıkta ise mide, sindirim sistemi ve stres kaynaklı rahatsızlıklar artabilir. Özellikle yeme düzeninize dikkat etmelisiniz. Aşk ne diyor aşk? Güven ihtiyacınız çok yüksek ve yüzeysel ya da kararsız ilişkiler artık sizi tatmin etmiyor. Daha derin bir bağ arıyorsunuz. İlişkilerde ise aile içinde geçmişten gelen bir konu yeniden açılabilir ve bu kez çözülmesi için ciddi bir konuşma yapacakmışsınız. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç, şarkınız da Sezen Aksu'dan geldi.

Efendim burçlarımızda geldik Aslan Burcu'na. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. İş konusunda bu hafta iş hayatında kendinizi göstereceğiniz bir fırsat önünüze gelebilir ve uzun zamandır verdiğiniz emeğin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. Ancak egoyu değil stratejiyi kullanmanız gerekiyormuş. Parada ise gelir artışı, prim ya da ek kazanç ihtimali yüksek ama aynı zamanda harcama isteğiniz de artacağı için dengeyi kurmanız şart. Kariyer ne diyor? Üstlerinizin dikkatini çekiyorsunuz ve yaptığınız her iş göz önünde olacak. Bu yüzden hata payınızı minimuma indirmelisiniz, tutmalısınız. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek ama aşırı yüklenme, kalp ritmi ve tansiyon dengesizliklerine neden olabilir. Tempoyu kontrollü arttırın. Aşk ne diyor? İlk üzerinizde sizi fark edenler çoğalıyor ama sizin kalbinizi gerçekten kim dolduruyor? İşte bu hafta onu sorgulayacaksınız. İlişkilerde ise sosyal çevreniz genişliyor ama herkesin samimi olmadığını fark edecek seçici davranmaya başlayabilirsiniz diyor sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Hemen şarkınızı atıyorum. Tan Taşçı sizlerle.

Efendim, artık böyle hani havalar güzelleşmeye başladığında tabii ki nişanlar, sözler güzel havalarda daha da fazlalaşıyor. Çünkü güzel havaları tercih ediyoruz. Yine bunun yanında doğum günleri, toplantılar. Çok güzel bir mekandan bahsedeceğim. Doğa parkın içinde doğayla iç içe deniz manzarası eşlik edecek sizlere. Tabii ki seyir kafe restoranttan bahsediyorum. Bu özel günlerinizi daha da özel kılabilirsiniz. Şimdiden yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16A Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı. Seyir Kafe Restoran Doğa Park'ın içinde Alihan'ın en güzel lokasyonunda. Deniz manzarası da size eşlik ediyor Seyir Kafe Restoran'da. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Aliağa'da. İletişim 0554-907-1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Aliağa dedikten sonra. Son bu bölümün son şarkısı da güzel bir düet. Benden sonra diyecek Zeynep Bastık ve Rıza Tamer. Daha yeni kaybettik, çok genç yaşta kaybettik kendisine. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Az sonra kısa bir reklam, reklamların ardından sizlerleyim.

0: Gracias.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akmar Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
5: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
6: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
7: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 84 46 Gökhan Özen, 0539 923 97 06 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
8: Reklamlar bitti.
9: Aralarda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
10: Efendim, ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim, Varis'e bir kez daha hoş geldiniz. Saatler 14.05, saat 15'e kadar sizlerleyim. Serap'la Hayata Dair programındasınız sevgili dostlar. Volkan Konak'la döndüm. Sevgili Volkan Konak, nurlar içinde yatsın. Allah rahmet eylesin bir kez daha. Gerçekten şarkılarını dinlemeye tabii ki devam edeceğiz. Ama onu da hiç unutmayacağız. Şimdi bu bölümü Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ve şarkı onlar için de gelsin. Birazdan da Başak Burcu'nda kaldım. Unutmadım tabii ki burçlarımızı. Sevgili Başaklar, yükselen Başaklar, hiçbir yere ayrılmayın. Sizlerle döneceğim az sonra.

Efendim valla bu saate kadar ne yemek yapacağınızı hala karar vermediniz mi? Ya da yok benim canım bugün dışarıdan yemek istiyor da diyebilirsiniz. O zaman böyle can kulağıyla dinleyin beni şimdi. Size çok güzel bir hem tavuktan hem etten bahsedeceğim. Kendi özel soslarıyla bir kere harmanlamışlar. Gerçekten tavuklar o kadar lezzetli ki hani o göğüs eti sert olur ya onu bile yumuşacık hale getirmiş. Tavuk kanat, pirzola, şiş, kelebek. Ama ben tavuk sevmiyorum. Ben daha çok etçiyim de diyebilirsiniz. O zaman köfte, Adana ve Urfa alternatifleri de sizlerle buluşuyor tabii ki. Yanında daha şahane bir salata, ekmek, pilav, köz biber bunlar ikram. Hani yancı deriz ya, ikramdır efendim. İster evinizde, iş yerinizde de yiyebilirsiniz, sipariş verebilirsiniz ya da gidip bizzat orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Cızbız Tavukçuluk nerede mi? Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Ali Ağa'yı bilenler bilir. Köylü pazarı var. Oradan hemen dönünce arada kalıyor Cızbız Tavukçuluk ara sokakta. Eve sipariş ya da iş yerine sipariş vermek isteyenler için de iletişim numarası 616-88-99 0552-244-05-72 ya da Trendyol Yemek, Migros Yemek ya da Yemek Sepetindeler. Sadece bir 80 TL servis ücreti veriyorsunuz. Kapınıza kadar geliyor efendim. Şimdi... Sevgili Başak ve Yükselen Başaklarla da devam edelim. Sonra onların şarkısı gelsin. Sevgili Başaklar, iş ortamında detaylar içinde kaybolabilirsiniz ve kontrol etme isteğiniz işleri yavaşlatabilir. Bu yüzden mükemmel olmaya gerek yok. Biraz bırakmanız gerekiyor bazı şeyleri. Parada ise beklenmeyen bir ödeme ya da küçük masraflar canınızı sıkabilir. Bütçe planlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilirmiş. Kariyer ne diyor? Planladığınız bir işte değişiklik yapmak zorunda kalabilirsiniz. Ve bu değişim ilk başta sizi huzursuz etse de uzun vadede doğru olacakmış. Sağlıkta sindirim sistemi, bağırsaklar ve stres kaynaklı fiziksel hassasiyetler artabilir. Özellikle beslenme düzeninizi düzene sokmalısınız. Aşk ne diyor? Duygularınızı analiz etmekten yaşamayı unutabilirsiniz ve bu durum karşı tarafta aranızda mesafe yaratabilirmiş. İlişkilerde ise eleştirel yaklaşımlarınız yakın çevrenizde yanlış anlaşılabilir ve kırgınlıklar doğurabilirmiş sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Şarkınızda Yıldız Tilbe'den gelsin.

Geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi iş konusunda ortaklı işler, anlaşmalar ve iş birliktelikleri gündeme gelirken kararsızlık yüzünden fırsat kaçırma riskiniz var. Netleşmeniz gerekiyormuş sevgili teraziler. Para ne diyor? Gelir gider dengesini kurmanız gereken bir hafta, özellikle başkaları için yaptığınız harcamalara dikkat etmelisiniz. Kariyerde ise iki seçenek arasında kalabilirsiniz ve hangisini seçecekseniz seçin hayatınızda yön değişimi olacakmış. Sağlıkta ise böbrekler, sıvı dengesi ve hormonlarla ilgili hassasiyet oluşabilir. Su tüketimine dikkat etmelisiniz. Aşk ne diyor? Romantik bir gelişme yaşanabilir ama karşı tarafın net olmaması sizi düşündürebilir ve sorgulamaya gidebilirmişsiniz. İlişkilerde ise iki kişi arasında kalabilir ya da bir tarafı seçmek zorunda olabilirsiniz. Ve bu karar kolay olmayacak diyor sevgili terazi, yükselen terazi. O da diyor ki şarkıda, Zinet Salih'de. Sevenler ağlarmış. Efendim, terazi ve yükselen terazilere gelsin.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi size lezzetin sırrından bahsedeceğim. Cızbız Tavukçuluk'ta tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanıyor. Şahane bir sos, gerçekten çok çok çok lezzetli. Gidin tadına bakın derim. Tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali sizlerle buluşuyor. Tavuk kanat, pirzola, tavuk şiş ve tavuk kelebek. Ama ben tavuk sevmiyorum da diyebilirsiniz. Sizler için de köfte, Adana ve Urfa seçenekleri tabii ki var. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Hemen köylü pazarından dönünce Ali Ağa'da. Ya da evimde, iş yerimde yemek istiyorum diyebilirsiniz. 80 TL servis ücreti var. 616-88-99 0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar. Ya da yemek sepeti, Trend Yol Yemek ve Migros Yemekteler. Eğer şimdiden yemek yapmadıysanız işte size çok güzel bir alternatif.

kör alası çöpçüler aşkımı süpürmüşler. Erkin Koray radyolarınızın konu oldu. Ve sevgili akrep, yükselen akrep, geldik size. İş olarak diyor ki, iş ortamında güç savaşları yaşanabilir ve bazı insanların gerçek yüzünü net şekilde görebilirsiniz. Stratejik kalmanız çok önemli. Parada ne diyor? Parasal bir konuda gizli kalan bir detay ortaya çıkabilir ve bu durum sizi hem şaşırtabilir hem de harekete geçirebilir. Kariyerde ise doğru hamleyi yaparsanız bu hafta ciddi bir avantaj elde edebilirsiniz. Ama acele kararlar riskli olabilirmiş sevgili akrepler. Sağlıkta ise hormonal denge, stres, uyku düzeni hassas. Özellikle gece düşünceleriniz artabilirmiş. Aşkta ne diyor? Tutku yüksek ama aynı anda kriz potansiyeli de var. Kıskançlık ve kontrol duygusuna dikkat etmelisiniz. İlişkiler, güven teması test ediliyor ve kimin gerçekten yanınızda olduğunu bu hafta çok net göreceksiniz sevgili akrep ve yükselen akrepler. Güzel bir düetle devam edeceğiz sizler için, gelsin. Şöyle Ezo, Rafet El Roman sizlerle.

0: Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540-164-55-22.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısa bir reklamın ardından Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda son bölüme girmiş bulunmaktayız. Tuğçe Tayfur derbeder sizlerle. Az sonra nerede kaldık? Sevgili yay ve yükselen yaylarda kaldık. Yok, teraziyi okudum. Akrep'te kaldık galiba. Akrep. Okumadım akrebi, evet.

Efendim lezzete hazır mısınız? Cızbız tavukçulukta tavuklar özel soslarla harmanlanıyor ve yumuşacık kıvamda sofralarınıza önünüze geliyor. Kanat pirzola, kanat, pirzola, şiş, kelebek ama tavuk sevmeyenler için de köfte, Adana ve Urfa çeşitleriyle tam bir lezzet şöleni yaşayacaksınız. Yanında da taptaze salata ikramı. Bununla da bitmiyor. Ekmeği, pilavı, köz biberi yine ikramdır efendim. Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. 80 TL servis ücreti var. Kapınıza kadar geliyor. İsterseniz iş yerlerine, isterseniz evinize. Ama yok ben gidip yemek istiyorum da diyebilirsiniz. Güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa Köylü Pazarından dönünce hemen karşınıza çıkacak zaten Cızbız Tavukçuluk. Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Çok az bir zamanımız kaldı. 4 burcumuz kaldı. Hemen hızlı hızlı geçelim. İş konusunda, iş ortamında güç savaşları yaşanabilir ve bazı insanların gerçek yüzünü net şekilde görebilirsiniz. Stratejik kalmanız çok önemli. Parasal bir konuda gizli kalan detay ortaya çıkabilir. Bu durum sizi hem şaşırtabilir hem de harekete geçirebilir. Doğru hamleyi yaparsanız bu hafta ciddi bir avantaj elde edeceksiniz ama acele etmeyin. Sağlıkta ise hormonal denge, stres, uyku düzeni hassas. Özellikle gece düşünceleriniz artabilir. Okudum galiba ben bunu ya. Neyse bir kez daha okumuş oldum. Aşkta ise tutku çok yüksek ama aynı anda kriz potansiyeli de var. Kıskançlık ve kontrol duygusuna dikkat etmelisiniz. İlişkiler ne diyor? Güven teması test ediliyor ve kimin gerçekten yanınızda olduğunu bu hafta çok net göreceksiniz diyor sevgili akrep ve yükselen akrepler. Hadi bir şarkı daha gönderelim o zaman. Vallahi kafam karıştı.

Sevgili yaylar, yükselen yaylar, bu hafta iş hayatında yeni fikirler, projeler ve ani gelişmeler sizi heyecanlandırabilir. Fakat aynı anda birçok şeye atlamak odak kaybı yaratabilir. Bu yüzden seçici olmanız gerekiyormuş. Parada ne diyor? Parasal konularda risk alma isteğiniz artabilir. Ancak özellikle hızlı kazanç vaat eden şeylerden uzak durmanız sizin için daha güvenli olacak. Kariyerde ise önünüze gelen bir teklif ya da fırsat sizi bulunduğunuz konumu sorgulamaya itebilir ve yön değiştirme fikri ciddi şekilde aklınıza yerleşebilir. Sağlıkta ise enerjiniz yüksek ama dağınık. Bu yüzden fiziksel olarak güçlü olsanız bile zihinsel olarak yorulabilirsiniz ve dinlenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz diyor. Aşk ne diyor? Özgürlük ihtiyacınız artıyor ve sizi kısıtlayan, sorgulayan ilişkilerden uzaklaşma isteğiniz netleşiyor. İlişkilerde ise

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz. Lezzetin sırrından bahsedeceğim. Cızbız Tavukçuluk'ta tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanıyor. Tavuğun en lezzetli, en yumuşak haliyle sofralarınıza, önünüze geliyor. Tavuk kanat, pirzola, yine tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Bunun yanı sıra tavuk sevmeyenler için de köfte, Adana ve Urfa seçenekleri yine sizlerle sofralarınızda buluşuyor. Üstelik yanında da taptaze salata, yine ekmeği, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler ya da 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. 80 TL bir servis ücreti var. Gidip kendiniz de bizzat yiyebilirsiniz dükkana. Çok da güzel bir aile işletmesi. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi 3C. No 3C Ali Ağa'da, hemen köylü pazarından dönünce sevgili dostlar. Ve geldik sevgili oğlaklara. İş hayatında sorumluluklar artıyor ve sizden beklenen performans yükseliyor. Bu nedenle disiplinli kalmanız ve planlı ilerlemeniz şart diyor. Parada ne diyor? Maddi güvence konuları ön planda. Bu hafta yapacağınız bir harcamayı ilk kez düşünme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Kariyerde ise uzun vadeli hedeflerinizle ilgili önemli bir adım atabilir ya da bir planı somutlaştırabilirsiniz ve bu süreç sizi daha da ciddileştirebilir. Sağlıkta ise kemik, diz ve eklem hassasiyetleri artabilir. Özellikle fiziksel yüklenmelere aman dikkat. Aşk ise duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz ve bu durum karşı taraf tarafından da mesafe olarak algılanabilirmiş. İlişkilerde de diyor ki, insanlarla aranıza bilinçli olarak mesafe koymak isteyebilir ve yalnız kalma ihtiyacınız artabilirmiş. Sevgili Oğlak, yükselen Oğlak, şarkınızdan, Sefo'dan gelsin.

Efendim geldik kova ve yükselen kovalara. İş hayatında rutinden sıkıldığınız ve farklı bir şeyler yapmak istediğiniz çok net. Bu yüzden ani kararlar alma eğilimi artabilir. Parada ise beklenmedik bir para girişi ya da sürpriz bir fırsat oluşabilir. Fakat aynı şekilde ani bir harcama da gündeme gelebilirmiş. Kariyer ne diyor? Farklı bir alana yönelme, yeni bir sistem deneme ya da kendi yolunuzu çizme isteğiniz bu hafta çok ciddi şekilde güçleniyor. Sağlıkta ise sinir sistemi hassas, özellikle ani stres, çarpıntı ve uyku düzensizlikleri yaşayabilirsiniz. Aşkta ise sürpriz gelişmeler, ani başlangıçlar ya da beklenmedik itiraflar gündeme gelebilir ve sizi şaşırtabilir. İlişkiler ise beklenmedik birinden haber alabilir ya da uzun süredir görüşmediğiniz biriyle tekrar iletişime geçebilirsiniz diyor. Sevgili Kova ve Yükselen Kovalar, şarkınız geldi.

Ve son burcumuz sevgili balıklar ve yükselen balıklar. İş hayatında dağınık enerjinizi toplamanız gerekiyor. Çünkü odaklanamadığınız sürece fırsatları kaçırma riskiniz varmış. Parada ise maddi konularda netlik sağlamak zorundasınız ve özellikle belirsiz kalan bir ödeme ya da borç konusu çözülmek isteyecek. Kariyer ne diyor? Kararsızlık sizi geri çekebilir ama aslında içten içe ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Sadece cesaret etmeniz gerekiyormuş. Sağlıkta ise bağışıklık sistemi hassas, yorgunluk ve enerji düşüklüğünü hissedebilirsiniz. Dinlenmeye öncelik vermelisiniz. Aşk ne diyor? Duygusal yoğunluk artıyor ve birine karşı hisleriniz derinleşiyor ya da geçmişten gelen duygular yeniden yüzeye çıkabiliyormuş. İlişkilerde ise geçmişten biri tekrar gündeme gelebilir ve bu kişiyle yarım kalan bir hikayeyi tamamlamak ya da tamamen kapatmak durumunda kalabilir misiniz sevgili balık ve yükselen balıklar? Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda hem birazdan balıkların şarkısı gelecek hem de son şarkımız gelecek. Ama bir kez daha bugün böyle lezzeti tatmak isteyenler için, böyle o mangalın o güzel tadını yaşamak için isteyenler için tekrar ben Cızbız Tavukçuluk'un adresini, iletişimini vermek istiyorum. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliağa'da Köylü Pazarı'ndan hemen dönünce evlere, iş yerlerine paket servis var. Evinizde, iş yerinizde de yemek isterseniz eğer 616-88-99-0552-244-0572 no'lu telefonun ucundalar ya da neredeler? Trendyol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. 80 TL ücret karşılığı kapınıza kadar da geliyor. Gerçekten çok lezzetli tavukları. Tavuk kanat var, tavuk pirzola, tavuk şiş, yine tavuk kelebek. Ama yine tavuk sevmeyenler için tabii ki alternatif var. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Bu güzel lezzetleri hemen şimdi tadın derim. Ve veda şarkımız dedim. Haftanın ilk programıydı. Vallahi bu şahane sesime öncelikle katlanan tüm dinleyicilerime şöyle bir alkış gönderiyorum. İki saat nasıl geçti yine anlamadım. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Bu hafta şimdi çok konuşamadım burçlardan dolayı, yarın konuşuruz. 4 gün yoktum biliyorsunuz. Bir GAP turuna gittim. Vallahi ülkemiz şahane ama tam da zamanında dönmüşüm. Bu arada çok geçmiş olsun. Antep tarafı gerçekten berbatmış. Geçtiğim yerler şu an yani çok zamanlama harikaymış. Gitmişiz, gelmişiz. Yine de oradakilere Allah yardım etsin diyorum. Vallahi son birkaç gündür hava şartları gerçekten normalin çok farklı üstünde seyrediyor. Sıcaklar gelecekmiş ama birkaç gün daha herhalde bize müsaade etmeyecek. Neyse, yarın konuşuruz bunları. Yarın görüşmek dileğiyle.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: En hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Aliya, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, merkezde.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
0: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres: Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B, Merkez Camii 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
3: Reklamlar bitti.
4: Bizim en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Bizim en güçlü sesi
5: Radyo.
3: Radyo Sahil tam 95'te.
6: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil haber.
7: Yerel gündem.
8: Mutlu günler. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla kutlandı. Ali Ağa Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendika, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Caddesi'nden Barbaros ve İstiklal Caddelerini takip ederek ellerindeki flama, bayrak ve afişlerle renkli görüntüler oluşturdu. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler taleplerini haykırdı. İşçilerin yürüyüşüne vatandaş ve evlerinin balkonlarından, esnaflar iş yerlerinin önünden alkışlarıyla destek verdi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Petrol İş Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan, alın teri dökerek bu ülkenin tüm değerlerini ve tüm güzelliklerini üreten işçiler, memurlar, emekçiler, işsizler, kadınlar, gençler, küçük esnaf ve emeğin en yüce değer olduğuna inananlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun dedi. Konuşmasında kıdem tazminatı hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Toptan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili girişimlere karşı duracaklarını ifade etti. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda halay çeken emekçiler daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Ali Ağa Petkimspor sahasında Bahçeşehir Koleji 76-95 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Ali Ağa Petkimspor oldu. İlk periyotta hücumda daha organize bir görüntü çizen İzmir ekibi bu çeyreği 23-18 önde kapattı. İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji aradaki farkı eritmeyi başardı ve takımlar soyunma odasına 41-41 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan İstanbul temsilcisi dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmaya başladı. Son periyoda 58-66 önde giren Bahçeşehir Koleji final çeyreğinde de vites düşürmeyerek farkı çift hanelere taşıdı ve maçtan 19 sayılık farkla galip ayrılmayı bildi. Ali Ağa Petkimspor takım baş antrenörü Orhun Ene, Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ene, kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi dedi. İzmir'de düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek Fuarı, Ege'nin zengin gastronomik mirasını keşfetmek isteyenleri bir araya getiriyor. Yerel yönetimler, üreticiler ve uzmanların katıldığı panellerde kaliteli üretimden sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlık ele alınırken, mutfak atölyesinde Ege mutfağının özgün tatları şefler tarafından yaratıcı tariflerle sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olivtek 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Teknolojileri Fuarı ortaya çıkardığı ticari hacmin yanı sıra birbirinden farklı konuların ele alındığı geniş programıyla sektördeki güncel başlıkları ele alıyor.
4: Hava durumu.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 19, Dikili 17, Foça 19, Kınık 18, Menemen 17 ve Aliağa 19 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Radyo Sahil'de kalın.
1: Radyo Sahil Haber.

Tet beni tenine. Boşuna onca rüya. Boyumu bebe gideyim. Arama beni ya bir daha. Bırakın sabredeyim.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
2: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçek Çilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçek Çilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçek Çilik Peyzaj.
4: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 6969.
5: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün DNA mütenayi muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı şöyle 90'lardan Nülüfer'le yaptık. Şov yapma radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Murat Başaran'la devam ediyoruz. Manyak severim, hoş geldiniz.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Gülşen Lollipop radyonuzda. Hanımlar beyler, Namit'in ayı muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Genel olarak böyle programda hep şeyden bahsettik. İşte birinin sizden hoşlandığını gösteren hareketler, işte o da sizinle ilgileniyor mu? Veya işte o da size aşık mı? Neler yapar falan filan diye. Hep bu şekilde pozitif bastık. Bir de işin diğer bir tarafı var sevgili dinleyenler. Acı ama bu da bir gerçek. Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız demiş. Bence önemli. Diğerlerinden daha önemli. Çünkü birinin sizden hoşlandığını falan nasıl anlarsınız dediğinizde, yani dediğimizde, o maddeleri okuduğumuz zaman bakıyorsun, ha evet bunlar var, bunlar var, kesin benden hoşlanıyor diye. Çünkü o maddeleri biz o kişiye konduruyoruz otomatik olarak. Yani ona üstüne yapıştırıyoruz yani, evet bana bakıyor, evet bakıyor. Bir insanın bir insana bakması kadar doğal bir şey yok aynı ortamdaysa. Mutlaka bakacaktır. Yani etrafa bakarken zaten mesela aynı hizadan yüzün geçebilir. Ne bileyim, yanından geçerken çarpmamak için bakacaktır. Yani bakacaktır da bakacaktır mesela. Hal böyle olunca sen her bakışmayı üstüne alınıp, ha bu benden hoşlanıyor dersen, o da olmaz. İşin içinden çıkamazsın. O yüzden bence bu biraz daha böyle bir gerçekçi. Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? Bakın ne gibi özellikler olacak. Kafadaki soru işaretlerini kaldırıyoruz efendim. Bir demiş, vücut dili kapalı. Birinin rahat ya da mutlu hissettiğini gösteren pozitif vücut dili oldukça açıktır. Rahat bırakılmış kollar, göz teması, içten gülümseme vesaire. Negatif vücut dili ise genelde bunun tam tersidir diyor ve birinin sizden hoşlanmadığını gösteriyor olabilir. Bak neler var. Kollarını kavuşturan ya da çanta gibi şeylerin arkasına saklanan kişileri gözlemleyin. Ama yine de dikkatli olun. Birkaç davranışsal ipucuna birden bakmak gereklidir. Çünkü bir tanesi aldatıcı olabilir demiş. Yani seninle konuşurken kollar birbirine bağlıysa ya da böyle bir çantayı mantıyı işte tutuyorsa falan filan böyle. Diyor ki yani diyor, çok da diyor zorlama diyor yani. O iş diyor olmayacak abi diyor. Bir diğer işaret, zorla gülümsüyor gibi. Bak gülümsüyor bile değil, gülümsüyor gibi. Saptanmaları gayet kolay olan sahte gülümsemelere dikkat edin demiş. Gerçekten gülümsediğinizde daha fazla yüz kasınız çalışır ve gülümseyen kişinin göz çevresindeki çizgiler daha belirgin hale gelir. Ama böyle şey durum varsa çok komiksin ya. Aha evet ya, çok güldüm falan gibi şeyler varsa o diyor zorla gülümseme diyor. Yani bir gözler bir çiziktirecek yani diyor normal gülümsemede. Bir böyle bir kırışma olacak diyor. Bunları göremezsen diyor olmaz diyor. Bir diğer işaret, vücut dilinizi kopyalamıyorsa demişim. Biri sizden hoşlandığında istemsiz bir şekilde vücut dilinizi kopyalamaya başlar. Örneğin otururken sandalyeyi tekmeliyorsanız o da aynı şeyi yapabilir. Ne gerek var ya? Düşün, oturdun mesela, sen masayı yıkıyorsun, o da diğer masayı yıkıyor falan. Neden? Vücut dilini... Mekan darma duman. Neden? Biz birbirimizden hoşlanıyoruz efendim, o yüzden. Hoşlandığımız kişiyle eşleşmek için bilinçsiz bir şekilde beden duruşumuzu değiştiririz. Kişinin sözlü olmayan davranışını kopyalayarak bağlantılı olduğumuzun sinyalini veririz diyor. Bunlar olmuyorsa, yani senin vücut dilini kopyalamıyorsa diyor ki olmaz o iş. Bak göz temasında bulunmuyorsa demiş. Vücut dilinde olduğu gibi göz teması da gerçek bir arkadaşlığın en büyük göstergelerinden biridir. Arkadaşlar arasında diğer insanlara kıyasla daha fazla karşılıklı göz teması bulunur. Kişinin içten bakışı genelde pozitif bir ödül olarak değerlendirilir. Dolayısıyla sevgililer gerçekten de birbirlerinin gözlerine daha çok bakarlar diyor. Hani böyle bir kesişme mesişme durumu yoksa diyor, olmaz diyor orada da. Sohbeti kısa kesiyorsa demiş. Yani evet, düşün sen hani benden hoşlanıyor mu diye gidiyorsun, konuşuyorsun falan. O kısa bir cümleyle kestirip kapatıyor konuyu. Sen böyle ortada hop kalıyorsun. Fiziksel temastan haz etmiyorsa demiş ki bu hep tehlikelidir, söylerim zaten. Bak, randevu ya da arkadaşınızla basit bir buluşma, fiziksel temasın ne kadar olduğuna dikkat etmelisiniz diyor buluşmada. Çünkü dokunma birçok farklı amaç uğruna kullanılır. Flört esnasında bağlantı kurma, bağlılığı sembolize etme, fiziksel yakınlık başlatma ya da duygusal konfor sağlama gibi demiş. Bunun gibi bir şeyler olmaması kötü işaret anlamına geliyor diyor. Hiçbir zaman sizinle plan yapmak istemiyorsa... Yani nedir, aklına bir sürü şey geliyor mesela, hani söylüyorsun falan filan ama mesela ondan hiç böyle bir talep yok. İşte gidelim bir kahve içelim ya da şuraya gidelim, gezmeye gidelim falan filan. Hiç plan yok mesela ondan. Bütün her şeyi sen hazırlamaya çalışıyorsun. O da diyor olmaz diyor.
hiçbir zaman dinlemiyor gibiyse demiş. Yani sen anlatıyorsun ama onu mesela kafa başka yerde, işte atıyorum nedir, telefonla uğraşıyor. Ondan sonra mesajlara bakıyor. Sen konuşurken telefonla konuşmaya başlıyor falan mesela başkasıyla. Yani diyor, bunlar varsa diyor yine diyor olmaz diyor kendileri. Sürekli sizi ekiyorsa artık bir zahmet anla. Nedir, randevu hazırlıyorsun, ayarlıyorsun. Bir saatte buluşacaksınız. Ama o mesela sürekli o buluşmalara geç geliyor ya da gelmiyor. Hani orada anla artık diyor, senden hoşlanmıyorsunuz diyor. Ve kendinizi tuhaf hissediyorsanız demiş. Hani terk edilmiş. Ya da şey, ilgilenilmemiş gibi hissediyorsanız, bu da diyor sizden hoşlanmadığını, yani sana bu hissiyatı verdiyse diyor, evet senden hoşlanmıyordur diyor. İçinizdeki ses konuşuyorsa demiş, yani içindeki ses, ya galiba bu senden hoşlanmıyor, sizin iş olmayacak falan filan derse diyor ki doğrusunu söylüyor. Hani burada da diyor ne kendini yor ne karşı tarafı yor. Evet, gayet mantıklı, bak hiçbirine itiraz etmedik. Belli yani, ortada bayağı bir mesafe var. Görüşmelerde de belli, zorunlu bir görüşme var. Hani bıkmış, bezmiş artık. Öf, şununla tamam bir kahve içelim falan filan gibi. Bezdirmişsin karşındaki insanı. Bu belirtiler varsa diyor, hiç orada durmana gerek yok diyor.

gider gittiği gün direkt böyle şeylerde direkt benim aklıma atar gider geliyor vallahi. Bir gece gidebilirim arkadaş, git yani. Sabah kaçta uyanıyorsunuz sevgili dinleyenler? Alarm kaça kurulur? Ya da mesela alarm kurulu mu veya işte gelişi güzel mi uyanıyorsunuz? Hani ne olur çalışmıyordur veya emeklidir işte her neyse artık. Uyanma zorunluluğu yoktur sabahın köründe. Sabah kaçta uyandığın kişiliğini yansıtıyor demiş. Oğlum emin misin bak? Yani sabah erken saatte uyananların %90'ı zorunlu olduğu için uyanıyor. Çünkü uyanmasa işe yetişemeyecek, okula yetişemeyecek bir sürü şey var yani. Şimdi bu adama sen kalkıp da bu saatte uyandın diye senin kişiliğin bu demek yani... Böyle mi acaba? Sabahları yataktan kalkma saatimiz yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda kişiliğimize dair önemli işaretler taşıyor olabilir demiş. Yani şunu desen bak öyle bir şey de belirtmiyor. Psikologlar ve uyku uzmanları bireylerin uyanma saatleriyle karakter özellikleri arasında güçlü bir bağ olduğunu söylüyor. Mesela tatil için dese bunu. Hani tatil günlerinde kaçta uyanıyorsun ya da ne bileyim hani izne çıktığın zaman kaçta uyanıyorsun dese anlarım ama normalde çalışanların büyük bir bölümü gündüz çalışanların zaten mecburen erken kalkıyor. Adam işe yetişecek yani hele bir de büyük şehirlerde yaşıyorsa... Daha da erken kalkması gerekiyor. Bunun yolu var, trafiği var. Bak 5 ve 6.30 arası uyananlar demiş. Disiplinli ve hedef odaklı. Hey yavrum hey. Sen bir de gel bunlara onlara sor bakalım. Disiplinli ve hedef odaklı mısınız diye. Yani hedef odaklı tabii ki işe yetişmeye çalışıyor. Ne yapsın? Bu saatlerde uyanan insanlar genellikle yüksek öz disiplin sahibi, planlı ve sorumluluklarını ertelemeyen bireylerdir. Gün doğmadan ayağa kalkan bu kişiler zaman yönetiminde ustadır diyor. Çoğunlukla liderlik vasıfları taşırlar ve hedeflerine ulaşmak için sabırla ilerlerler. Hani artık bu saatte uyandığınız zaman küfür etmeyin sevgili dinleyenler. Hani hayata ne bileyim işte şartlara. Hayır. Çünkü neden? Siz disiplinli ve hedef odaklısınız. Kişilik özellikleri kararlılık, üretkenlik, liderlik, yüksek motivasyon demiş. 6.30 ve 8 arası uyananlar diyor. Dengeli ve gerçekçi. Demek ki onların işi biraz daha iyi. Daha geç saatte başlıyor. Veya kendi hani esnafken. Esnaf. Kendi iş yeri var veya yönetici diyebiliriz. Günün erken ama aşırı olmayan saatlerinde uyananlar hayatlarında denge arayan, kontrollü ve gerçekçi bireylerdir demiş. Ne çok katı ne de çok gevşek bir yapıya sahiptirler. Sosyal ilişkilerde güven veren, sorumluluk sahibi bir profil çizerler demiş. Kişilik özellikleri sağduyu, öz denetim, sosyallik, işbirliğine açıklık diyor. 8-10 arası uyananlar yaratıcı ve özgür ruhlu diyor. Yo, bunlara direkt mesela zengin diyebiliriz. Belli hani işle şey yok. Ya da iş yok mesela o da olabilir. Biraz daha geç saatlerde uyanmayı tercih edenler genellikle sanatçı ruhlu, bağımsızlığına düşkün ve özgün kişilerdir. İşte bağımsız hani iş yok yani. Hayal gücü, güçlü, farklı düşünen ve rutinden hoşlanmayan bu bireyler için sıradan bir hayat yeterli değildir demiş. Ondan sonra uyananlarsa uyanma artık karı. Ya tamam. Zaten saat 10 olmuş. Ne kasıyorsun yani? Bırak boş ver. Gittiği yere kadar ondan sonrası. Gece geç saatleri demiş. Ondan sonra uyananlar gece kuşları ve iç gözlemciler diyor. Tabii gece geç saat yatınca ne yapsın? Sabahın köründe uyanamıyor yani. Gece geç saatlere kadar aktif olan ve sabahları uyanmakta zorlanan bireyler çoğu zaman içe dönük, derin düşünen ve analizci kişilerdir diyor. Şu olabilir mesela yeni kendine geliyor daha ancak. Gündüz yerine geceyi tercih etmeleri kalabalıklardan ziyade kendi iş dünyalarına daha yakın olduklarını gösterir. Yahu kandırma. Tamam bu da vardır mutlaka ama adam gece orada burada geziyor. O bar senin ne bileyim bu kafe benim. Eve geliyor gecenin bir yarısı. Şimdi sen kalkıp da buna şey dersen eğer kalabalıklardan ziyade kendi iş dünyalarına daha yakın dersen gülerler. Aktif bir gece hayatı var yani. Kişilik özellikleri derinlik, entelektüellik, duygusal zeka, özgürlük ihtiyacı demiş efendim. Hani daha da geç uyananları kayıla almamış. Hani ondan sonra uyananlar diyor kalkışmadan 12'yi de yazmamış yani ekstradan. Bu efendim dünyanın en tuhaf kişilik analizlerinden bir tanesi. Ben bunun hiçbir şekilde nasıl derler gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Bak genel olarak hani böyle bir araştırmalara falan filan programda saygı duyuyoruz biliyorsunuz. Ama bu konunun çok gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Çünkü
sabahın köründe uyanan adamların, yani insanların %90'ı kendi isteğiyle uyanmıyor, alarm çalıyor. Hayır, bu da şey, hani işe yetişecek çünkü, derdi var yani. Şimdi gitmese ayrı bir dert. Dünya, evet, disiplinli ve hedef odaklı, doğru, ama mecbur.

0: hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.

0: tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 5522.
1: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 05.

0: Kafkas Döner. Lezzeti keşfet, farkı yaşa.
1: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

tam bir yaz şarkısı. Pınar Aylin Ay Işığında radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namı Can Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim, boyunuz ne kadar? Şöyle, haber daha çok erkekleri ilgilendirdiği için erkek dinleyenlere soralım efendim. Boyunuz ne kadar? Ne kadar görünüyorsunuz? Benim 1.87. Bak, kısa adam kompleksi denmiş. Niye ki? Avustralya'nın Katolik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar boy uzunluğu ve hemcinsler arası rekabet arasında bir bağlantı bulduklarını açıkladı. Bak, karşı cinsle rekabetten bahsetmiyor. Kendi aranızdaki, yani erkeklerin kendi arasındaki rekabet boydan dolayı, boy uzunluğuyla alakalı. Beden. Bulgular kısa boylu erkeklerin uzun boylu erkeklere kıyasla kıskançlık, çekememezlik ve rekabetçilik sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Var mı böyle hakikaten? Yani erkek dinleyenlere soralım bunu. Hani sizden daha uzun birisi olduğu zaman, ben çok samimi söylüyorum bunu. Benim mesela yakın arkadaş çevremde benden uzunlar var. Hakikaten onlarla görüşmek beni daha çok mutlu ediyor. Net söyleyeyim yani. A'sı B'si yok. Rekabet falan filan değil. Yani şöyle, çünkü yani genel böyle arkadaş çevresinde uzun olunca, yani kendi adıma söylüyorum, bu hoşuma gitmiyor. Ama mesela benden uzunlar denk geldiği zaman ben de bir keyif. Çünkü öbür türlü Daltonlar gibi diziliyoruz, kötü oluyor. Yani hep böyle listenin en sağında veya en solunda durmak. Ne demiştik? Bulgular kısa boylu erkeklerin uzun boylu erkeklere kıyasla kıskançlık, çekememezlik ve rekabetçilik sergileme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Kısa boylu erkeklerin boy eksikliğini telafi etmek için daha agresif davranması Napolyon kompleksi olarak adlandırılıyor. Boy kısa diyorlar. Benim boyum kısaysa ben burayı size zehrederim arkadaş. Huzur vermem kimseye. Bakayım öyle mi? Mesela böyle kendi arkadaş çevremi düşünüyorum. Böyle... Vallahi var şimdi, yok da diyemem. Böyle bir var onların, böyle bir gergin tavırları falan fark ediyoruz bazen. Ama hiç bundan dolayı olduğunu düşünmemiştik. Kısa adam sendromu ilk olarak 1926 yılında Avusturyalı psikanalist Alfred Adler tarafından tanımlanmış bu arada. Hani yeni bir şey değilmiş yani bu Napolyon kompleksi. Tamam, bunların böyle bir araştırma yapmışlar da. Zaten bu sendrom 1926 yılında tanımlanmış yani. Evet, böyleymiş. Böyle mi efendim? Yani sizden daha uzunların bulunduğu bir ortamda daha böyle agresif, gergin, hani sinir bozucu mu oluyorsunuz? Ya da mesela şeyse, boylar birbirine yakınsa onda çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hani böyle 3-5 santimetre, 5-10 santimetrelik falan farklar olduğu zaman böyle arkadaş ortamında çok sorun olacağını sanmıyorum, ama bu fark artarsa bu tür gerginliklerin olabileceğini söylüyor araştırmacılar.

Nalan Deli Aşk Radyonuz'da. Efendim bakınız, yine evlilik ve bekarlık ayrımına geliyoruz. Zaman zaman bekar olmanın dezavantajları konuşulur. İşte toplumsal bakış açısı vesaire, kurulan baskılar, zorlukları yaşamanın zoruna falan filan bahsedilir. Bu defa bekar olmanın avantajları demiş. Yani niye mesela sürekli bu karşılaştırma yapılıyor onu da anlamıyorum. Yani evlilikle bekarlık karşılaştırması. Arkadaş, memnun değilsen evlen, evlilikten memnun değilsen boşan. Hani karşılaştırma yapmak esasında bulunduğun yerden çok da memnun olmadığını gösterir. Yani işin özünde bu vardır. Bekarlık sultanlık mı diyor? Yüzyıllardır bu sorunun yanıtı hep tartışılır. Çünkü genellikle hiç kimse bekarlığı kabul etmek istemez ya da hayatını bekar bir şekilde sürdürmek istemez. Bekarlığı tercih etse bile çevresindeki insanların baskısından dolayı, mesela bu baskıyı da nedir onu anlamıyorum ben. Hayatında biri olması gerektiğini düşünür diyor. Bekar insanların ilişki kurmakta zorlandığı ve genellikle ilişkilerinin kötü gittiği düşünülür demiş. Ancak bekar olmaktan hoşlanan ve bekarlığı bir avantaj olarak gören insanların sayısı da fazla denmiş. Mesela nedir bu avantajlar? Bakalım şöyle. Gelişmek ve büyümek için daha çok çalışırlar diyor. Yo, bence normal hayatını sürdürürler. Şimdi ben bekarım mesela, evli arkadaşlarıma bakıyorum. Öyle bir düşünüyorum. Onlar da, ben de normal hayatımızı sürdürüyoruz yani. Hani ben özellikle bir çaba sarf etmiyorum efendim. Aman gelişeyim, büyüyeyim, onlardan daha çok büyüyeyim falan filan diye. Normal mesai içinde çalışıyorum ben. Akşamları da kendi keyfime göre plan yapıyorum. Yani kendi keyfime göre derken işte ya plana dahil oluyorum. Ya da mesela nedir, hani yorgun hissediyorsam yok bana bu akşam kimse dokunmasın falan diyorum. Bu. Aynısı onlarda da oluyor. Onlarda mesela hani müsaitlerse, misafir yoksa falan filan çıkıyorlar. Bende olduğu gibi. Yorgun hissediyorlarsa falan filan ne bileyim bir şey, hani uygun değillerse çıkmıyorlar yani. Hani kendi, bizde öyle bir yarış yok. Yani evli olan tayfayla bekar olan tayfa arasında bizde kendi aramızda böyle bir yarış yok yani. Hani bekarlar özellikle gelişelim ve büyüyelim diye daha hırslı çalışmıyoruz asla. Bak, bekar insanlar evlilere ya da ilişkileri olan kişilere göre daha çok kendilerini geliştirme fırsatı yakalarlar. Kendilerine daha çok zaman ayırırlar demiş mesela. Niye? Evliler de ayırıyor veya ilişkisi olanlar da ayırıyor. Bak, gerçekten kim olduklarını ve bu hayattan ne istediklerini düşünmek için çok fazla fırsatları olur. Sevgili düşünmüyorsun diyeyim yani. Evli olanlar ya da ilişkisi olanlar genellikle hayat mücadelesinde ya da ilişkilerindeki sorunlara kapılıp gider. Ancak bekar olanların zihnini meşgul eden çok fazla şey vardır diyor. Maç sonucu. Kupon tuttu mu acaba, tutmadı mı? Nasıl olacak bu işler? Bak, bekar olan insanlar evli insanlara göre daha kolay arkadaşlık kurarlar demiş. Doğru şimdi. Özellikle mesela karşı cins durumu da varsa arada. Evli olan bir insanın bu arkadaşlığı, evini anlatabilmesi çok kolay değildir. Yani evli olan erkekten bahsedelim. Böyle bir yeni bir hani bir kadın arkadaş. Bak, arkadaş diyorum. Başka bir şey anlaşılmasın. Sadece arkadaşla tanışıp böyle bir hani olur, elektrik uyumu olur. Yine arkadaşlık diyorum bakın. Böyle kaçamak maçamak değil yani. Bunu eve zor anlatır mesela. Bak, bu konu da doğru. Hani hayatım, bugün birisiyle tanıştım. Çok iyi bir insan ya. Çok pozitif yani, çok güzel bir enerji oldu falan. Kim? İsmini söylüyor mesela. İşte atıyorum Zehra. Evde o an bir gerginlik başlıyor. Ya da aynı şey kadın için de geçerli. Bekar bir kadın, evet, çok rahat arkadaşlık kurabilir. Bunu kimseye bahsetmesi gibi bir durum söz konusudur ama evli olan bir kadın mesela birisiyle tanıştı, iş yeri olabilir ya da arkadaşının arkadaşı falan filan. Mesela bekar olan anlatabiliriz ya, bugün işte bekar bir kadın mesela, bugün işte Ahmet'le tanıştık, çok güzel bir insan, çok iyi bir insana benziyor falan, keyifli sohbeti var diyebilir çevrede. Ama evli olan bir kadın mesela Ahmet'le tanıştığında, bak yine arkadaşlıktan bahsediyorum, kaçamak maçamak vesaire falan filan değil, ama bunu gelip de eve, hayatım bugün Ahmet'le tanıştık, çok pozitif, çok şeker bir insan. Bu konuda doğru bak. Evet. Doğru yazmışlar bu kısmı.
Daha sosyal oldukları için yalnız değiller demiş bekarlar için. Aslında bekar olan insanlar evlere göre daha sosyal bir yaşam sürdükleri için asla yalnız değildirler. Eğlenecek zamanları bol olur, hayatın güzelliklerini daha kolay görürler demiş. Sosyal ilişkileri güçlendikçe insanlarla olan iletişimleri de daha kuvvetli hale gelir diyor. Bekar olanlar genellikle evlilik hayatının daha stresli olduğunu düşünür. Bu sebeple sadece yalnız kalmamak adına hayatına birini dahil etmez demiş. Bir partnerle birlikte olmanın sorunları bekarlığa göre daha fazladır demiş. Bekar insanların yalnız kalmayı tercih etmelerinin bir diğer sebebi de kendi kendilerine yetebiliyor olmaları. Ya böyle özel bir kalıba sokmanın da çok bir manası yok bence ya. Hani ben kendi kendime yetiyorum, o zaman yalnız kalayım falan filan. Ya niye mesela bunlar düşünülüyor? Ben de mesela bunların çoğu hiç olmuyor. Ha, kendi kendime yetebiliyorsam o zaman tamam, ben bekarım. Bundan dolayı değil ki bu işler. Başka ne var? Araştırmalara göre bekar insanlar ne kadar kendi kendine yeterliyse olumsuz duygular yaşama olasılıkları o kadar az oluyor. Ancak evli insanlar ya da uzun süreli ilişkileri olan insanlar her zaman başka bir kişinin desteğine ihtiyaç duyuyor demiş. Sorumlulukları azalır diyor mesela son olarak. Bekar insanlar evli insanlara göre maddi açıdan da daha rahat oluyor. Yani kazanıyorsun, harcıyorsun abi. Çünkü düşünmeden harcama yapabiliyorlar. O öyle olmuyor canım. Öyle düşünmeden harcama yapabilmek gibi. Tamam, çok büyük bir gelirim vardır. Hani ne bileyim, çok büyük zenginliğim vardır. O ayrı bir şey. Ama böyle ortalama bir bekar. Yani genel manada hani ülke ortalamasına baktığın zaman. Yani evlilerde olduğu gibi bekarlarda da aynı şekilde düşünmeden harcama yapabilmek çok kolay değil. Yapabilirsin de sonra bir daha sonra düşünürsün. Yani o an düşünmeden alışveriş yaptığın şeyi faturalar geldiği zaman ya da kredi kartı ekstresi geldiği zaman o zaman düşünürsün ben ne yaptım acaba diye. Bak, evli olduğunuzda ihtiyaçlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz demiş. Sadece kendinizi düşünerek bencilce harcamalar yapamazsınız diyor evliyseniz. Eşinizin ya da çocuklarınızın istekleri daha öncelikli olur ya da tüm bunların dışında evin sorumluluklarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz demiş. Evet, bu da var tabii. Ama dediğimiz gibi harcamalarda evet mutlaka evlilere göre daha rahattır bekarlar. Sorumluluk vesaire falan filan daha az. Ama sonuç olarak kredi kartı ekstresi bekar evli ayrımı yapmıyor efendim. Geldiğimiz sağlam geliyor Melek. Maalesef böyle bir acı gerçekte söz konusu.

0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
1: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event. İletişim 0554 130 01 99.
4: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 8446 Gökhan Özen, 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
5: Reklamlar bitti.
6: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı Namı Tunay, muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman programa katılabilirsiniz ve şimdi Edis ve Emine radyonuzda güzelliğine.

Beyler, namüstenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve... Aldatılmaktan biten arkadaşlıklardan sıkılanlar var mı efendim aranızda? Aman dikkatlenmiş. Bak, güvenilmez insanların ortak davranışları. Tabii şimdi her insan aldanabilir böyle bir duruma. Yanlış tercih yapabilir vesaire falan filan. Ne bileyim, hani arkadaşlığı bitiyor olabilir. Bunlar yaşanabilen şeyler ama sürekli böyle bir durumdaysanız eğer, biraz da sanki o sizin tercihinizmiş gibi. Ya da yaşananlardan hani hiç böyle ders almamakla alakalı da olabilir. Nelermiş efendim? Güvenilmez insanların ortak davranışları. Ne gibi şeyler yapıyorlar bunlar? Bakalım şöyle bir. Empati kuruyor mu diyor mesela. Ya bu empatiyi de her şeyi karşımıza çıkarmayın ya. Arkadaş, bu empati kurmak denen mevzu, çok net söyleyeyim, öyle her baba yiğidin harcı değil. Hiç böyle A'sı B'si yok. Empati kuruyorum, empati yapıyorum falan filan diyoruz ama onlar değil, yapmıyorsun kardeşim, o öyle olmuyor. Yüzeysel, evet, şu an empati yapıyorum. Senin gibi düşünme, ya onun gibi düşünebilmen için bir defa onun yaşadıklarını, ne bileyim, hani yaşaman lazım. Öyle bay duygusal, yani biz empati kurmayı daha çok böyle üzülmek olarak algılıyoruz. Hani karşımızdaki insan, ne bileyim, atıyorum sevgilisinden ayrıldı, ne bileyim işi battı falan filan. Onunla empati kurmuyoruz biz. Onun haline üzülüyoruz. O üzülmemizi de empati olarak düşünüyoruz. Değil o, değil o. O yüzden her böyle zımbırtı karşımıza bu empatiyi çıkartıyorlar. Neyse, bakalım, empati eksikliği birinin güvenilir olmadığının önemli bir işaretidir demiş. Başkalarının duygularına önem vermeyen, karşısındakini anlamaya çalışmayan için etik olmayan davranışlarda bulunmak çok kolaydır diyor. Ben merkezci davranıyor mu demiş mesela. Bakın, bu arada sizler de arkadaşlarınızı şöyle bir değerlendirin, yakın arkadaşlarınız. Hani bunlar var mı? İlk olarak kendi ihtiyaç ve arzularına odaklanan bireyler başkalarını umursamazlar. Ben merkezci davranışla öz saygıyla hareket etmek kavramlarını birbirine karıştırmaktan sakınmalısınız diyor. Karşınızdaki kişinin de sınırlarını unutmadan hareket etmelisiniz demiş. Kendinden çok bahsediyor mu diyor. Zaten sürekli bir insan kendinden bahsediyorsa sıkılırsın orada ya. Ben var ya ben. Ben olsam şöyle yaparım. Ben şuyum, ben buyum falan filan. Sen nesin abi? Aşırı böbürlenme güvenilir olmayışın işaretlerinden biridir demiş. Sürekli kendini öven, başkalarının düşüncelerini önemsemeden sadece kendi başarılarını anlatan insanlara güven olmaz diyor. Sözünde duruyor mu demiş. Evet, bu önemli. Yani aralarında, yani önemli derken diğerleri de önemli ama bu en önemlilerinden biri. Verdiği sözden sürekli dönen, başkalarını yarı yolda bırakan kişinin güvenilirliğinden bahsedemez demiş mesela. Yani hala sen bu insana hani böyle yakın arkadaşım diye düşünüyorsan yani. Dedikodu yapıyor mu diyor. Şimdi dedikodu dersek herkes yapıyor. Dedikodu, yani dedikodu demeyelim ona, bilgi alışverişi, bilgi paylaşımı. Dedikodu yapmak insanların iletişim ihtiyaçlarındandır dense de fazlası zarardır demiş. Birinin arkasından kötü konuşmak başka, onları anlatmak başkadır diyor. Yakınlarının dedikodusunu yapan biri sizi başkalarıyla çekiştiriyor olabilir. Yani mesela size başkalarını anlatıyorsa, işte şu şöyle yapıyor, böyle yapıyor falan, emin ol başka bir yerde de seni aynı şekilde anlatıyor demiş. Sorumsuz mu diyor mesela. Yaptıklarının sorumluluğunu almaktan kaçınan kişiden uzak durmalısınız demiş. Göz teması kuruyor mu? Bence bu da listeden çıkartılmalı. Çünkü hani önceden şey vardı. Yalan söyleyen insan işte gözlerinin içine bakamaz falan filan diye, ama insanlar bu konuda evrildi. Artık yani yıllarca çalıştık, ettik, emek verdik. Artık bir insanın gözlerinin içine baka baka yalan söyleyebiliyoruz yani. Başka insanların gözlerine bakarak iletişim kurarsınız diyor. Gözlerinin içine bakarak konuşurken yalan söylemek zordur. Ya geç onu. O eski bir mevzu artık yani. Tutarsız davranıyor mu demiş. Evet, tutarsız davranışlar güvenilmezliğin bir diğer işaretidir. Kişinin davranışları etrafındaki kişilere veya duruma bağlı olarak değişiyorsa bu durum kişinin dürüst olmadığını gösterebilir demiş. Negatif beden dili kullanıyor mu diyor. Zaten böyle bir şey varsa oradan kaç, uzaklaş. Hani pozitif enerji nasıl ki bulaşıyor. Bu iyi bir bulaşma. Hani çevrenizdeki insanlar pozitifse siz de pozitif oluyorsunuz ama negatifse maalesef bu negatif enerji de bulaşıyor. Ve son olarak artık bunu da yapıyorsa ve sen hala onun yanındaysan, yani daha ne yapalım, ne diyelim biz sana, yani düzenbazlık yapıyor mu diyor. Düzenbaz davranışlar güvenilir olunmadığını anlatır. Hadi canım.
karşınızdaki kişi yalan söylüyorsa veya sizden bilmeniz gereken bir şeyleri saklıyorsa güvenilmez olduğunu anlayabilirsiniz demiş. Evet, bunlar arkadaşlar. Şöyle bir arkadaş çevrenizi, yakın arkadaş çevrenizi bir düşünün bakalım. Eğer bu özellikler varsa, bu davranışlar varsa oradan uzaklaşacaksın. Yani aldatılıyorsun ya, farkında değilsin. Ve güvenilmez insanların ortak davranışları bunlar. Yani ha, yok ben hala halimden memnunum diyorsan da ona da bizim yapabileceğimiz bir şey yok yani.

Yılların şarkısı Mirkelam. Ahu Gözlüm radyonuzdaydı. Pekala devam ediyoruz. Şimdi insanlar hani, ya da şöyle söyleyeyim, hani evlilik ne kadar doğal bir durumsa boşanma da öyledir. Elbette hani kimse boşanmak için evlenmiyor. Yani o ayrı bir şey. Ama baktın gördün olmuyor. Hani yürütemiyorsun. Sorunlar var vesaire vesaire. Artık hani sürekli böyle bir mutsuz olmaktansa, sürekli bir mutsuz çevre içinde olmaktansa tabii ki boşanma da yapılası bir eylemdir baktığın zaman. Hatta bazı mesela evliliklerden sonra meydana gelen boşanmalarda çiftlerin partiler yaptığını falan görüyoruz artık. Nasıl bir şeyden çıktıysa. Hani böyle bir esaret zincirini kırıp öyle komo yapan gezenleri gördük mesela. Komo yaparak, boşanma komoyu. Arabaların arkasına mesela yazı yazanları gördük falan filan. Bunlar açıkçası hani olması gereken şeyler. Olduğunda kimsenin zarar görmeyeceği şeyler. Tabii bu işin bir de kötü olan tarafı şiddet kısmı. O asla kabul edilemez. Boşandıktan sonra görüyoruz bazı şiddet olaylarını. Cinayete kadar varan olaylar var kardeşim. Yani olmamış ne? Niye yani? Şimdi bir boşanma kutlaması haberimiz var ama adam boşandığına pişman olmuştur muhtemelen.

Ki Rafale Dos Santos, Tosta. Rafale Dos Santos, Tosta isimli bir adam. Boşanmasını kutlamak için Campo Magro'daki Lagoa Azul'da bungee jumping yapmaya karar verdi. Adam nedir evet, hani darlanmış yani. 22 yaşında, evet tamam, genç evlenmişler. Muhtemelen uzun süren bir evlilikte olmamıştır bu. Bak, 22 metre yükseklikten atlayan talihsiz adam bir anda ipin kopmasıyla kendini yerde buldu. Abo! Ölümden dönmüş ama hani nasıl bir ölümden dönmektir? Boynu ve beli kırılan Tosta hastaneye kaldırıldı ve yoğun bir tedavi sürecine alındı. Öldürmeyin Allah, öldürmüyor. Uzun ve zorlu geçen tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmayı başaran Tosta yerel basına yaptığı açıklamada her zaman çok sakin bir insan olmuş. Bir kere çılgınlık yapmışsın. Her zaman çok sakin bir insan oldum ancak son dönemde işler değişti. Boşandıktan sonra hayattan mümkün olduğunca zevk almak için bir sürü çılgın şey denemeye karar verdim. Ah be yavrum. Bu da onlardan biriydi ifadelerini kullanmış. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardıktan sonra yaşama karşı bakış açısının değiştiğini dile getiren Tosta tekrar evleneceğim diye. Hayatı yeniden görmeye ve her şey için minnettar olmaya başlıyorsunuz. Uykum eskisi gibi değil, uyuyamıyorum. Yardım almak zorunda kaldım. Krizler, kabuslar görmeye başladım ve uyumaya korkuyorum. Hayatım asla eskisi gibi olmayacak. Psikolojik destek alıyorum demiş. Zor, kolay değil, geçmiş olsun. Yani bu hani bildiğin ölümden dönmek ki düşün, hem boyun kırılması var hem bel kırılması var. Hani hayatta kalmanın çok az olduğu bir ihtimalde bu ihtimal meydana geliyor. Tabii bunun psikolojik yansıması olacak. Yani tedavisi olmuş ama ne olursa olsun. Geçmiş olsun ama işte hani boşandıktan sonra da çok galiba abartmamak gerekiyor. Hani burada yani artık kadın nasıl bir ahitiyse. Biz de öyle değil mi? Onu ararız mesela. Lan nerede acaba diye. Haklıdır, haksızdır. Ona bir şey demiyoruz. En güzeli ne olursa olsun. Hep şeydir yani vukuğa çıkmamasıdır. Tamam, sen ayrılmak istemiyorsundur ama karşı taraf artık hani olmuyordur, yapamıyordur yani. Hani bunu böyle gurur meselesi yapmanın da bir mantığı yok. Hayatı kimseye zehretmeye kimsenin hakkı yok yani. Olmamış, ne yapacaksın? Olacağı varsa zaten hani insan keyfi bir şekilde boşanacağını düşünmüyorum. Yani düşün, her şey güzel gidiyor evlilikte. Mutlusun. Her yönüyle mutlusun. Dur önde ben bir boşanayım ya. Bir bu kadar mutlulukta. Dünya bu kadar mutluluğu da kaldırmıyor deyip. Hani sırf bu yüzden boşanan olduğunu da düşünmüyorum yani.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Kenan Doğulu. Tutam yorum zamanı radyonuzdaydı. Namı Tünay muhabbet devam ediyor. Şöyle 90'lardan güzel bir şarkıydı yine. Hatta en sevdiğimiz şarkılarından bir tanesiydi Kenan Doğulu'nun. Efendim umuyorum sosyal medyadan radyomuzu takip edebiliyorsunuzdur. Sevgili dinleyiciler, Facebook'tan efendime söyleyeyim. Mutlaka arayın, bizleri bulun ve şimdi İdo Tatlıses radyonuzda. Bileklerime kadar acıyor. Bileklerim.

Biz Misket Radyonuzda. Efendim mutluluğun formülünü vereceğiz sizlere. Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Bak bence çok net söyleyeyim. En samimi haberlerden bir tanesi. Çünkü nedir işte, okuduk programda mutsuzluğun sebepleri falan filan. Ondan sonra işte mutlu olmak için ne bileyim bir dünya çok romantik şeylerden bahsettik. Ama o zamanlar da ben hep söylüyordum, kardeşim bu işin ucunda para var. Olmazsa sıkıntı büyük diye ve yapılmış efendim araştırması, mutlu olmak için para harcamak şart. Düşün ya, şöyle sosyalleşeceksin, arkadaşlarınla dışarı çıkacaksın. Sadece bir kahve bile. Ya da mesela ailecek şöyle bir etkinliğe katılacaksınız, sinemaya gideceksiniz, konsere gideceksiniz, ne bileyim işte yani bir şeyler yapacaksınız, deli para. Para mutluluk getirir mi getirmez mi sorusu yıllardır tartışılıyor. Bu sorguya son noktayı uzmanı koymuş efendim. Para uzmanı mı bu? Kim bu? Parayla alınamayacak mutluluklar olsa da para harcamanın insanları daha mutlu ettiği açıklandı. Ya bu parayla alınamayacak mutluluklar falan filan. Şimdi bu şey olayı hani para, aşk, meşk falan filan mevzularından bahsediyor da yeni eşi romantize ediyorlar. Bunu hep söylüyoruz. Kapitalist sistemin fakirleri teselli etmek amacıyla. Yani fakirlerin teselli olmaları sebebiyle bu laflar çıkarılmıştır. Parayla saadet olmaz. İşte ne bileyim hani para var huzur yok. Gibi gibi bir sürü laflar duyarız. Para sağlık getirmiyor falan filan, ama sağlık da parasız gelmiyor yani. O yüzden bunların üzerine çok durmamak lazım yani. Vay arkadaşım fakiriz ama mutluyuz diyenin ben çok olduğunu düşünmüyorum. Tamam, aile içi hani iletişim mesajı falan bunlar iyidir eyvallah da, yani o para olmayınca da para harcamak insanı pek tabii mutlu eder demiş efendim diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Daha doğrusu kısmen yanılıyorsunuz demiş. Çünkü asıl kural doğru şeylere para harcamaktan geçiyor. Tabii şu an zaten biz mecburen bunu böyle yapıyoruz. Yani harcayacağımız para çok kısıtlı olduğu için. Fiyatları zaten hepiniz biliyorsunuz. Ondan dolayı doğru yere harcamaya çalışıyoruz. Yani doğru yere harcarken bile bin defa düşünüyoruz. Lan harcıyoruz ama dur bak. Zamanın hızına yetişin demiş mesela. Ama bunun için de hayatın koşuşturmacasından birazcık sıyrılmak, kendine vakit ayırmak gerekli. Yani tüm yollar zamanın hızına yetişmeye çıkıyor. Hemen şimdi bahsedeceğimiz araştırma da aynı şeyi savunuyor diyor. İşte para harcama şekliyle mutluluk arasındaki ilişki. Ya çok paran varsa istediğin gibi harca. Zaten o daha çok mutlu eder. BBC'nin haberine göre zaman yaratmak için para harcamak mutluluğu artırıyor. Nasıl yani? Kanada'da British Columbia Üniversitesi'nden psikolog Elizabeth Dunn bu durumu şöyle açıklıyor demiş. Yaptığımız bir dizi araştırmada kendilerine zaman satın almak için para harcayan insanların daha mutlu ve hayattan daha çok tatmin olduğunu gördük. Mesela nedir zaman satın almak için? İşte bir yere gideceksin mesela. Toplu ulaşım kullandığın zaman onun saatine riayet etmek zorundasın, zaman kaybı. Ama kendi aracın olduğu zaman bak buradan ne oluyor? Mutluluk getiriyor. Tabii kendi aracında böyle daha lüks, hani daha yeni model, daha donanımlı bir araç oluyor. Bu daha da mutlu ediyor. Görüyorsun. Ya da nedir mesela? İşte toplu ulaşım kullanıyorsun, bir yere gideceksin. 45 dakika sürüyor mesela. Hadi kendi aracını geç, taksiyle gitsen 10 dakika sürecek. O da mesela bir para. Araştırmada aralarında 800 milyonerin de bulunduğu Amerika, Kanada, Danimarka ve Hollanda'dan 6000 yetişkine zaman yaratmak için ne kadar para harcadıkları soruldu. Katılımcıların 1/3'ünden daha azının zaman için düzenli olarak para harcadıkları sonucuna ulaşıldı. Bu azınlığın diğerlerine kıyasla hayatlarından daha memnun oldukları saptandı. Mesela işte atıyorum bir tatil yöresine gideceksin. Otobüsle gitsen 12 saat, kendi aracında gitsen 8 saat mesela. Ama uçak alternatifi var. Uçak biletleri en pahalısı bunların içinde. 2 saatte gidiyorsun veya 1 saatte gidiyorsun. Doğal olarak ne oldu mesela? Uçağı tercih ettin, zaman satın aldın. Aslında sen orada uçak bileti almıyorsun, zaman satın alıyorsun. Çekinmeyin, harcayın paraları. Zaman kazandıracak şeylere para harcayın denmiş. 60 katılımcı ilk hafta sonunda onlara zaman kazandıracak şeyler için harcama yaptılar. Bunlar yemeği dışarıdan söylemek. Bak işte bu da para. Yani yemeği kendin hazırlamak da para, da dışarıdan söylemek daha iyi.
Bak, temizlik hizmeti almak ne oluyor? Evi temizlemekle uğraşmıyorsun. Ütüsüyle çamaşırıyla uğraşmıyorsun. O da bir para. Mahalledeki çocuklara getir götür işleri yaptırmak gibi şeyler. Hani o pek mümkün değil bizde artık da. Yani İngiltere'de yapılmış. Orada bilmiyorum durum nasıl. Ama bizde hani böyle mahalledeki çocukları tanımıyoruz ki çocuklar artık. Diğer hafta sonundaysa paralarını kıyafet, işte içecek diyelim biz ona, kitap gibi ürünler için harcadılar. Sonuçta zaman kazanmak için yapılan harcamanın kişiyi daha çok mutlu ettiği bir kez daha anlaşıldı. Bu konuda bilin bakalım bizde ne eksik. Hani bütün bunları yapmayı biliyoruz. Yani zaman kazanmak için para harcama mevzunu falan biliyoruz ama bilin bakalım olmayan şey ne? Ay ay ay, böyleymiş efendim. Yani görüyorsunuz işin ucu bir şekilde o paraya dokunuyor yani. Para var, huzur var dediğimiz mevzu. İşte bak buradan nedir, bir şeyle uğraşmıyorsun. Nedir, ev temizlenecek. Normalde ona vakit ayıracaksın ama böyle o zaman ayırmıyorsun. Ondan sonra ne bileyim işte bir yerlere gideceksin, bir yerlere yetişeceksin. Otobüse binmen gerekiyor ama böyle güzel bir araban olsa zaman satın almış oluyorsun. Yani buradan şöyle bir mazerete çıkabilirsin zenginler. Efendim bu arabayı aldım ama bil niye? Arabayı almak için değil. Hani lüks olduğu için değil. Zengin olduğum için değil. Zaman satın almak için. Hani böyle bir çıkış yolu da bulabilirler.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde. Reklam.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
6: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers B Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan aranjmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
7: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil tam 95'te.
9: Kaliteli, doğru, etkili, özgür, anlaşılır, düzeyli. Radyo Sahil Haber.
10: Yerel gündem.
11: Mutlu günler. Bugün 4 Mayıs 2026 Pazartesi. Sahil FM'de bültenimiz yerel gündemle devam ediyor. Ali Ağa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yağmurlu havaya rağmen yoğun katılımla kutlandı. Ali Ağa Petrol İş Sendikası önünde bir araya gelen işçiler, sendika, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları Atatürk Caddesi'nden Barbaros ve İstiklal Caddelerini takip ederek ellerindeki flama, bayrak ve afişlerle renkli görüntüler oluşturdu. Demokrasi Meydanı'na kadar süren yürüyüşte işçiler taleplerini haykırdı. İşçilerin yürüyüşüne vatandaşlar ve evlerinin balkonlarından, esnaflar iş yerlerinin önünden alkışlarıyla destek verdi. Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Petrol İş Ali Ağa Şube Başkanı Hasan Toptan, alın teri dökerek bu ülkenin tüm değerlerini ve tüm güzelliklerini üreten işçiler, memurlar, emekçiler, işsizler, kadınlar, gençler, küçük esnaf ve emeğin en yüce değer olduğuna inananlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, eşitlikten ve adaletten yana olanlar, 1 Mayıs İşçi Barışçı Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun dedi. Konuşmasında kıdem tazminatı hakkının korunması gerektiğini vurgulayan Toptan, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili girişimlere karşı duracaklarını ifade etti. Basın açıklamasının ardından Demokrasi Meydanı'nda halay çeken emekçiler, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Ali Apetkim Spor sahasında Bahçeşehir Koleji 76-95 yenildi. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf ev sahibi Ali Apetkim Spor oldu. İlk periyotta hücumda daha organize bir görüntü çizen İzmir ekibi bu çeyreği 23-18 önde kapattı. İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Bahçeşehir Koleji aradaki farkı eritmeyi başardı ve takımlar soyunma odasına 41-41 eşitlikle gitti. Üçüncü çeyrekten itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline alan İstanbul temsilcisi dış atışlardaki yüksek yüzdesiyle farkı açmaya başladı. Son periyoda 58-66 önde giren Bahçeşehir Koleji, final çeyreğinde de vites düşürmeyerek farkı çift hanelere taşıdı ve maçtan 19 sayılık farkla galip ayrılmayı bildi. Ali Apetkim Spor Takım Baş Antrenörü Orhun Ene, Bahçeşehir Koleji mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ene, kendi sahamızda kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu tarz bir oyuna hem fiziksel hem de mental olarak hazır olmamız gerekirdi, dedi. İzmir'de düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek Fuarı, Ege'nin zengin gastronomik mirasını keşfetmek isteyenleri bir araya getiriyor. Yerel yönetimler, üreticiler ve uzmanların katıldığı panellerde kaliteli üretimden sürdürülebilirliğe kadar pek çok başlık ele alınırken, mutfak atölyesinde Ege mutfağının özgün tatları şefler tarafından yaratıcı tariflerle sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İSFAŞ tarafından düzenlenen Gurme İzmir Olive Tek 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri Teknolojileri Fuarı ortaya çıkardığı ticari hacmin yanı sıra birbirinden farklı konuların ele alındığı geniş programıyla sektördeki güncel başlıkları ele alıyor.
8: Hava durumu.
11: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerine kadar doğusu aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Bakırçay bölgemizde bulunan ilçelerimizin hava sıcaklıkları ise şöyle: Bergama 19, Dikili 17, Foça 19, Kınık 18, Menemen 17 ve Aliağa 19 derece. Sahil FM'de günün gelişmelerini aktardık. Yeni gelişmelerle tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, Radyo Sahil'de kalın.
10: Radyo Sahil Haber.
12: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B. Ali Ağa, İzmir 0232 655 69 69.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: Radyo Sahil.
6: Sana bir şarkı daha yapacağım.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
1: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyonla Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyonla Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyonla Event iletişim 0554 130 0199.
0: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style Islams kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style Islams, Merkez Cami yanında. Bir çiçek bazen anlatamadığınız sevgiyi anlatır. Bu anneler gününde sevginizi en güzel haliyle ifade edin. Alper Çiçekçilik, taptaze ve özenle hazırlanan araçmanlarıyla yanınızda. Alper Çiçekçilik, sevginizin en zarif hali. Adres: Kazım Delik Mahallesi Atatürk Caddesi numara 89 Taksim A Aliya. İletişim 0553 853 6189. Instagram: Alper Çiçekçilik Peyzaj.
2: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 84 46 Gökhan Özen, 0539 923 97 06 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
3: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışı özel. Gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0541

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım bin defa.

Da, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor. Yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir. Bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
1: Eğmeci Perde'den büyük kış kampanyası. Tül perdeler metresi 200 TL'den başlayan fiyatlarla evlerinize yenilik katmaya devam ediyor. 2026 yeni sezon özel koleksiyon şimdi mağazamızda. Evinize şıklık, kışa sıcaklık katın. Kalitenin adresi Eğmeci Perde Tasarım ve Dikim Evi. Kurtuluş Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B, Ali Ağa, İzmir. 0232 655 69 69.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
3: Radyo Sahil. Tam 95'te.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Geçmişimizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Şimdi Radyo Sahil'de.

0: biliyor. Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim. Çok çok çok güzelim. Unutursam yaz.

0: tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
1: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Yeah, Türkiye, Türkiye, Türkiye, Türkiye.

하림 흐르스 햄 흐르스 비라 라다 그르무신 벤 풋들을 캔 geceler daha acımasız gündüzden dergence bay geceliğin hem dert hem iş hem öy öy

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo sahilde.
2: Reklam.
3: Hayaller kurulur ve o hayaller Viyana Event'te gerçeğe dönüşür. Düğün, nişan, kına ve mezuniyet baloları için doğru adres Viyana Event. Ali Ağa Merkez'de çam ağaçlarının altında geniş ve ferah alanıyla her organizasyona ev sahipliği yapıyor. Erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmayın. Viyana Event iletişim 0554 130 0199.
4: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın. Farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
5: Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık seçimi önem kazanıyor. Özen Tarım ve Hayvancılık'ta veteriner kontrolünden geçmiş, sağlıklı ve bakımlı büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar sizleri bekliyor. Yılların tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışıyla Uzun Hasanlar Mahallesi 3. kilometrede hizmetinizdeyiz. İşletmemizde ayrıca taze ve kaliteli koyun ve inek sütü de bulunmaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0535 594 84 46 Gökhan Özen 0539 923 9706 Namık Özen. Özen Tarım ve Hayvancılık, güvenin ve kalitenin adresi.
6: Ali Ağa'da lezzetin yeni adresi Kafkas Döner açıldı. Lokum gibi yumuşacık incik tavuk lezzeti, günlük taze malzemeler ve eski usul döner lezzetiyle. Açılışa özel, gel al da tavuk dürüm ve ekmek arası sadece 100 lira. Hızlı servis, doyurucu porsiyonlar, unutulmaz tatlar. Sipariş hattı 0539 725 8801. Adres Kültür Mahallesi 275 Sokak numara 4 Taksim B. Merkez Cami 100 metre ilerisinde. Kafkas Döner, lezzeti keşfet, farkı yaşa.
0: Reklamlar bitti.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Yok, anlamadım. Farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat. Oh.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Bu da geçer mi sevgilim? Yokluğundan mı sebep, sustuğundan mı sebep? Buz gibi gecelerim, battaniyem, sıcağımdın sen benim. Bu da geçer.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.

sev. Bulmuşsun dediler. Korkarım benim gibi onu da perişan edeceksin. Korkarım benim gibi ona da mutluluk vermeyeceksin.

0: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. radyosahil.com.tr.
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Mekan sadece duvarlardan ibaret değildir, bir histir. Sema Duyar Design Stüdyo olarak ev, ofis, eczane, klinik ve kafe gibi tüm yaşam alanlarını tasarlıyoruz. Sadece tasarım değil, anahtar teslim çalışıyoruz. Estetik, konfor ve işlevselliği bir araya getiriyor. Hayal ettiğiniz mekanı baştan sona gerçeğe dönüştürüyoruz. Adres: Folkart Towers ve Kule Bayraklı, Akman Apartmanı Ali Ağa, İzmir. İletişim 0543 715 1505. Instagram: Sema Duyar Design Stüdyo.
4: Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
4: Radyo Sahil.

sen övün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Maziye dalarken gülleri koklar.

0: başında, her saat başında hatırla beni. Her saat başında, her saat başında hatırla beni.
1: Yaralıdır gönlüm bin bir yerinden, kahreder hasretin beni derinden. Sen ölün bu aşkın son eserinden. Her saat başında, her saat başında hatırla beni. Hatırla beni. Hatırla beni.

0: Reklam.
1: Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Ali Ağa, hazır mısın? Stilin yeniden yazılıyor. Aura My Style İzlems kapılarını açıyor. Şıklığın en iddialı haliyle. Klasikte asalet, sporda özgürlük, ölçülü giyimde modern dokunuş ve büyük bedende trendin en güçlü hali. Tarzın sıradan olmasın, farkın konuşulsun. Kendi auranı yarat, girdiğin her ortamda iz bırak. Çünkü stil bir seçim değil, bir duruş. Aura My Style İzlems, Merkez Cami yanında.
4: Tatlı severler dikkat! Ali Ağa'da tatlıya yepyeni bir yorum, Milklaç. Fırından çıkan mis kokulu sütlaçlar ve özel tariflerle hazırlanan enfes sütlü tatlılar Milklaç'ta sizleri bekliyor. Üstelik tatlı alan herkese çay sınırsız. Sevdiklerinizle keyifli bir mola ve gerçek tatlı lezzeti için Milklaç'a uğrayın. Milklaç, tatlı sizden, sınırsız çay bizden. Adres: Kazım Dirik Mahallesi, Barbaros Caddesi numara 20B, Ali Ağa, İzmir. İletişim 0540 164 55 22.
5: Reklamlar bitti.
6: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

acımadı ağlabeyim. Olmaz yaralarım var, acımadı ağlabeyim.

keremet salla beni. Ben sevdalar çölüm, keder

Davarla beni, ben sevdalar çölü, keder mihnet gölüyü, yaşayan bir ölüm, keremet sağla.

0: keremet sağla ben.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

kızın aç meleciğini. Bilemedim sevginim hayal.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

anıları alalım, kaçalım buralardan. Gel yoruldum yalanları yaşayan gururumdan. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter bu zamana. Gel baharım,

0: Sizin en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni yeni.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

önde. Geceler zaten kara, yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten. Ne zaman istesem sen yakıyorsun.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman dinlesem.

Ter döküyor dört duvar ter. Bense beklerim bir gün mutlaka. Ters dönecek anahtarlar, bir gün elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır, açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim. Yana yana sevmek bizim. Hasrete vurduğumuz köz köz yürek bizim.

Hoş bilsen de, bilmesen de, yara bere içinde bu yollardan geçeceksin.

0: ettin mi bilir misin?
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı? Hani bizim aşkımız, hani bizim sözümüz, böyle mi olacaktı?

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

Gece gündüz fark edilmez, demedim mi sana gönül? Sabahın tam üçündesin, dertlerin en gücündesin. Hala onun peşinde.

yaşamak neye yarar? Sevgilim sen olmazsan bu dünya neye yarar? Her gün seni düşünüp her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Seni kaybettiğimden beri, ah benim ahu gözlüm, bu derdi tanımam çünkü çok yeni. Bu bastığım